следить.

0: sabahın beşine de.
1: Orada kaybolurum ben.

dostum, sırdaşım, biricik sevdam. Ayrılık unutanlara mahsus. Ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suçumuzu.

olur böyle şeyler her zaman. Yaptığımız insanlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

garip garipliğinde aşk düşmüş ta en son. Garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim, garibim sen de gül. Açız biz.

0: Reklam kazandırır.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirim.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
4: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin

0: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Temmuz ayı olan toplantısı birinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında birimlerden gelen 51, komisyonlara havale edilen 22 ve gündem dışı 1 olmak üzere toplam 74 madde görüşüldü. Meclis toplantısında Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, Türkiye'de yasalar karşısında herkesin eşit olduğu vurgusunu yaparken masumiyet karinesi kavramına da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
1: Hukukta tutuklama da bir karardır ama istisnai bir karardır. Topluma hizmet etmek için o toplumun iradesi tarafından yönetime getirilen insanlar, haklarında bir iddia varsa, bir suç isnat ediliyorsa, soruşturma süreci boyunca, hatta kovuşturma süreci boyunca beldelerine, şehirlerine hizmet etmelerinin engellenmemesi gerekiyor.
0: DEM Partili Meclis Üyesi Feride Aslan Bilgiç ile AK Partili Meclis Üyesi Muhammed Emin Tunçaz arasında gerçekleşen Akdeniz Belediyesi'ne uygulanan kayım kararı ile ilgili tartışmaya değinen Başkan Seçer, bu sorunun en kısa yoldan çözümünün Akdeniz Belediyesi'nin seçilmiş eş başkanı Hoşyar Sarı Yıldız'ı görevini iade etmek olduğunu söyledi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Şişli, Esenyurt, Tunceli Ovacık gibi kayım atanmış belediyeler var. Yine DEM Parti'nin kayyum atanmış, toplam sizin de 10, 3'te CHP 13 kayyum belediye başkanı var. Görevlerine dönerlerse millet iradesinin yansıması tekrar gerçekleşmiş olur.
0: Dömük Arpaş Bahşiş Kanalizasyon Şebekesi Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Projesi'nin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Seçer, uzun bir süre boyunca projenin finansmanı üzerinde çalışma sürdürdüklerini vurguladı.
1: Finansman çalışmalarını yürüttük ve o projenin gerçekleşmesi için gerekli olan 22 milyon euro'nun da kredi anlaşmasını yaptık. İnşaatımız da başladı. Kanalizasyon çalışmalarını Aralık'ın 27'sine kadar bitireceğiz. Tahrip edilen yolların asfaltlanması dahil. Yine atık su arıtma tezi daha kompleks bir çalışma ve derin deniz deşarjı. Onu da 2028'in Haziran ayı, yani yaz sezonu açılmadan o bölgenin abone bağlantılarını da gerçekleştirerek vatandaşlarımızın hizmetine alacağız.
0: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtır.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara...

0: kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları BMW, Mini

0: kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
7: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Terörsüz Türkiye sürecinde düzenleme aşamasına gelindi. Temmuz sonuna kadar çalışması beklenen meclis, ay bitmeden yasal düzenlemeyi de çıkarmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda DEM Parti İmralı heyeti Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile görüşecek. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, suça sürüklenen çocuk düzenlemesiyle ilgili olarak açıklamada bulundu. Usta açıklamasında 15-18 yaş arasına müebbet hapis cezası verilebilecek. Adli süreçteki çocuk terimi kullanılacak. Kasten adam öldürme ve ağır yaralama suçlarında bu ceza uygulanabilecek diye konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Bahçeli, bugün NATO'nun yeni bir devrin şafağında olduğunu belirtip, Türkiye yeni dönemin kurucu aktörlerinden biridir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasıyla ilgili MASAK raporları inceleniyor, soruşturma genişleyebilir dedi. Gürlek, ayrıca Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'e daha önce yurt dışı çıkış yasağı konulduğu halde kaçma girişimi olması üzerine pazar günü gözaltına alındığını ifade etti. Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda 6-12 Temmuz tarihleri arasında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslara yönelik operasyonlarda toplam 778 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildiği ifade edildi.

0: Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet kapasitesini artırmak amacıyla toplam 746 araç ve iş makinesini envanterine katma sürecini başlattı. İlk olarak 67 yeni araç hizmete alındı. Meski'de 35 üst ekipmanlı altyapı aracıyla filosunu güçlendiriyor. Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde mevzuata aykırı durumların tespit edildiği işletmeler hakkında yasal işlemler uygulandı. Mersin'in Akdeniz ilçesine atanan Kaymakam Murat Beşikçi görevine başladı. Akdeniz Kaymakamlığı görevini yürütecek olan Beşikçi aynı zamanda Akdeniz Belediye Başkan Vekilliği görevini de üstlenecek. Gülnar Gençlik Merkezi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Gençlik Merkezi'nde 2 antrenman salonu, 4 derslik genç ofis, antrenör ve yönetici odaları, soyunma odalarıyla çeşitli sosyal kullanım alanları yer alacak. Mersin'in Bozyazı ilçesinde 2 gündür haber alınamayan ve ekipler tarafından aranan 44 yaşındaki kadın kendi imkanlarıyla evine döndü. Yapılan ilk değerlendirmede kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Eski futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci gözaltına alındı. Eşine şiddet uyguladığı iddia edilen Kahveci ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Bizim zırhlılar vurulsun, bizim zırhımız yok.
1: Vur artık vur! Nizamiye'ye bir atış yapıldı, Nizamiye'ye gel.
2: Anlayın da Nizamiye'ydi, vurdu kovuldu.
1: Bit ateş altına alındı, Kobra helikopteri orada.

0: hazır.
1: Bilemem kalabalık ben. Doğrudan ateş edin.
2: Milletime çağrı yapıyorum. Meydanlara gelin ve meydanlardan bunlara gereken cevabı beraber verin.
3: Teslim etmeyiz bu vatanı.
4: Bu vatan bizim.
5: Benden gelin benden.
6: Sonuna kadar vatanımızı savunacağız. Sonuna kadar.
7: İnsan bir kere ölür. Adam gibi ölür.
8: Bu milleti bölemeyeceksiniz. Bu bayrağı indiremeyeceksiniz. Bu insanları susturamayacaksınız. Bu vatanı parçalayamayacaksınız. Bu devleti yıkamayacaksınız.
9: Evet, bu devleti kimsenin yıkmaya gücü yetmedi, yetmeyecek ki bundan 10 yıl önce 15 Temmuz hain darbe girişiminde tüm vatandaşlarımız, sivil toplum örgütleri, herkes kalbi vatandan yana atan, bu vatanın bölünmez bütünlüğüne inanan herkes hainlere karşı dimdik ayakta durdu. 251 şehit verdik. Şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Hatıralarına sahip çıkıyoruz. Mutlaka onları da yaşatmaya devam edeceğiz. Onlar 15 Temmuz kahramanları olarak anılmaya devam edecek. Ve hiçbir zaman unutulmayacaklar. Evet, bugün 15 Temmuz Çarşamba sevgili izleyicilerimiz, yani hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. 10 yıl sonrasında da yine birlik, beraberlik içerisinde yine o gün verilen mücadelenin bundan sonraki süreçlerde de verileceğinin göstergesidir aslında bugün. İşte bugün bu nedenle önemlidir. Bugün siyaset yapma zamanı değil. Özellikle bugünle ilgili siyaset yapmanın yeri de değil, zamanı da değil. Çünkü hainler ülkenin bölünmez bütünlüğüne karşı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Bu tüm siyasi partilere, tüm vatandaşlara yapılmıştı. Ama öyle bir ruh oluştu ki, öyle bir kudret oluştu ki, öyle bir güç oluştu ki, işte hainler ne yapacaklarını şaşırdılar. Emellerine ulaşamadılar. Belki de orada Cumhurbaşkanı'nın bir şekilde halka ulaşması, çünkü biliyorsunuz televizyonları da ekarte etmeye çalıştılar. Oraları da işgal etti o hain darbe girişiminde bulunanlar. Sadece kendilerinin hitap edeceği bir televizyona el koyup diğerlerini lav etmek istediler. Devre dışı bırakmak istediler. Ama sosyal medyayı unuttular, telefonu unuttular. Sayın Cumhurbaşkanı'nın o çağrısı bence bir milat. Yani şöyle düşünün, eğer Sayın Cumhurbaşkanı insanları alanlara davet etmeseydi ne olurdu? Büyük bir ihtimal birçoğumuz oturup bekleyecektik ne olup bittiğini. Çünkü askeri bir darbenin olduğunu düşünüyordu büyük bir kesim. Sonrasında o çağrı sonrasında bunun bir kalkışma olduğu izah edilince, açıklanınca ve alanlara davet edilince vatandaşlar, o zaman anlaşıldı işin rengi. Yani bunun çok kötü bir niyetle yapıldığını, bir kalkışma olduğunu, bir darbe girişimi olduğunu, bunun belli bir zümre tarafından gerçekleştirildiği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tamamını bağlamadığını, işte o zaman herkes anladı. Yani bence orada kritik bir adım atıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın telefonla kamuoyunu, vatandaşları alanlara davet etmesi, işte bu darbe girişiminin muvaffak olmamasına vesile oldu. O günü şöyle bir hatırlayın. Yani 15 Temmuz'un işte o yaşanan o gününü şöyle bir hatırlayın. Mesela ben dışarıdaydım. Yürüyordum. Pozcu taraflarında. Sonra bir baktım ki birden insanlarda bir telaş var. Yani bakıyorsunuz, izliyorsunuz akşam saatleri. Bakıyorsunuz, izliyorsunuz.

Diyorsunuz, gariplik var, hissediyorsunuz. Bir gariplik var diyorsunuz. Önce deprem mi oldu diye düşündüm ben, işin açıkçası. Deprem mi oldu diye düşündüm. Sonra baktım ki deprem değil, işte sosyal medyaya ulaşmaya çalışıyorum. Sosyal medyada paylaşımlar var, kalkışmadan, darbeden bahsediliyor. O an kalkışma diye bahsedilmedi ilk kitapta, darbe diye. Kamuoyunda da, sosyal medyada da çok sık paylaşımlar yapıldı. Sonra baktım ki oraya hiç anlam verememiştim zaten. Petrol ofislerinde, işte petrol satış noktalarında kuyruklar oluştu kentimizde. Şunu düşündüm. Orada da dedim ki ya keşke böyle bir darbe olmasaydı. Hiç gereği de yoktu. Yeri ve zamanı da değildi böyle bir darbenin. Peki bu darbe yapıldı ama İnsanlarımız neden işte petrol satış noktalarında kuyruklara girdiler? Bunun mantığını çözmeye çalıştım. Ya böyle bir şey olabilir mi? Niye? Nasıl oluyor? Ne yapacaksın? Yani hani biz biliyoruz geçmiş darbelerde ne yapılıyor? Sokağa çıkma yasakları uygulanıyordu. Ya arkadaşım sen şimdi arabana benzin, mazot doldurmak için kuyruklara giriyorsun. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın yani? Sonra baktım bankamatiklerde kuyruklar var. Ben hala olayı çözümleyemiyorum. Benim de bankada hesabım var, hesaplarımız var. Hiç aklıma benim gidip bankadaki para ne oldu, çekeyim falan aklımın ucuna bile gelmedi. Sadece söylediğim tek şey kahretsin. Hiç yeri ve zamanı değildi. Şimdi darbe olarak biliyoruz biz. Sonra bir baktık ki zaman geçtikçe bunun belli bir zümre tarafında bir kalkışma, bir işgal politikası olduğunu, FETÖ terör örgütünün bu işin mimarı olduğunu öğrenince işin rengi değişti. İşin rengi tamamıyla değişti. Sayın Cumhurbaşkanı'nın o çağrısı da bir milattır bence. Bence orada atılmış en kritik adımların en başındakidir. O çağrı bugün, o gün onlara teslim olmayışımızın bir kanıtı oldu. Alanlara yığıldı herkes. Herkes vatanına sahip çıktı. Vatan topraklarına sahip çıktı. Evet, yeterli bir güce sahip değildi alana çıkan vatandaşlar. Çünkü karşısında ya göz bebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensupları. Ya biz bunlara nasıl el kaldıralım? Yani güçlü ordu, güçlü Türkiye sloganlarıyla büyüdük biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şefkatiyle büyüdük biz. Şimdi bakıyorsun karşında kim var? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin formasını giymiş, içine bürünmüş hain şeytanlar var. Ama sen bilmiyorsun ki yani oraya giden birçok asker de biliyorsunuz emir komuta zinciri doğrultusunda kendisine bir emir verilmiş çıkmış askerler. Üst rütbelilerden bahsetmiyorum. Şimdi ben buna nasıl tokat atayım, nasıl vurayım, nasıl karşı çıkayım? Bizde askere polise el kalkmaz ki. Şimdi böyle bir bocalama içerisinde zaten dikkat ederseniz o kalkışmada o gün insanlar askerlerle diyaloğa girmeye çalışıyor. Bak kardeşim yapma diyor, şu an yanlış yapıyorsun diyor. Askerlerdeki o telaş var. Ya ne oluyor? Ne bitiyor? Onlar da bir şeyleri anlamaya, çözmeye çalışıyor ama şimdi herkes özellikle askerliği yapanlar bilir. Bir emir komuta vardır. Size bir hani şöyle denir. Emir demiri keser. Bitti. Sana komutanın emretmiş. Ama sana dememiş ki ben ülkeye el koyacağım, hain terör örgütüne uşaklık ediyorum. Dememiş ki sana. Şimdi asker komutanına inanmayacak mı? Ben askerime inanmayacak mıyım? Öyle bir karmaşa içerisinde valla size bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi süreci yürüttük hep birlikte. Yani başta Sayın Cumhurbaşkanı'nın o çağrısı ve sonrasında halkın dirayeti, bir araya gelişi,
orada bakın şu da olabilirdi. Yani oradaki bütün askerler sen nasıl benim ülkeme darbe yaparsın deyip sert müdahaleyle de karşılaşabilirdi ama vatandaşlar kıyamıyor ki. Rütbelisine dahi kıyamıyordu. Asıl hain olan rütbeliye dahi kıyamıyordu. Çünkü üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üniforma vardı. Nasıl el kalksın? Ve sonra gördü ki o üniforma içerisine sızmış şeytan üst rütbelilerin vatandaşın üzerine ateşler etmeye başladılar. Bir yandan kendileri bir yandan emir vererek askerlere ateş etmelerini istediler. Orada vatandaş işin vehametini daha çok anladı. Ha onlar zannettiler ki işte ateş açınca işte direkt hedef gözeterek ateş açılınca korkacaklar, sinecekler, kaçacaklar ve emellerine ulaşacaklar. Bu hainler öyle tahmin ettiler. Öyle olmadı tabii. Kurşunların üzerine gittiler. Yaşlısı, genci, çoluğu, çocuğu, herkes o hainlere karşı bir set oluşturdu. Ve çok şükür ki o hainlerin emelleri kursaklarında kaldı. Ve tek tek derdest edildiler. Tek tek ele geçirildiler. Silahlarıyla birlikte, üniformalarıyla birlikte ve ilk yapılan şey ne oldu onlar derdest edilirken? Üzerlerindeki o şanlı üniforma çıkartıldı fark ettiyseniz. O şanlı, böyle şan ve şerefle dolu o üniforma üzerlerinden çıkartıldı. Don atlet bırakılarak alanlarda diz çöktürüldü onunla, o hainlere. İşte orada ikinci güzel adım atılmıştı. Sen bir hainsin. Bu üniformanın bir şanı vardır. Bir şerefi vardır. Sen bu şerefe ve bu şana nail olamadın. Sen hainsin. Sen teröristsin. Sen insanların canına kastetmiş bir iblissin. O üniforma senin üzerinde duramaz. Durmamalı. Denildi. Don atlet bırakıldılar. Böyle yerlere de oturtuldular. Diz çöktürüldüler. Ve sonrasında biliyorsunuz operasyonlar işte birçok üst kademedeki sözde komutanlar ve onlara yardım eden işbirlikçiler, sivil işbirlikçiler tek tek gözaltına almaya başlandı. Ve yine bir milat oldu ki yine büyük bir gururla büyük kahramanlık destanı yazan Ömer Halis Demir. Bir kırılma noktasıydı Ömer Halis Demir'in mücadelesi, Ömer Halis Demir'in kendi hayatını hiçe sayması. Bakın buradan bile baktığımızda aslında vatan toprakların kutsaliyetini ne kadar büyük olduğunu anlıyoruz. Yani düşünsenize komutanınız arıyor, gerçek komutan arıyor. Diyor ki Ömer diyor. Şimdi sana öyle bir görev vereceğim ki bu işin ucunda ölmek de var. Yani istemiyorsan yapmayabilirsin. Emredin komutanım diyor. Ya hiç tereddütsüz ucunda ölüm olduğunu duyduğu halde, bildiği halde böyle bir telkinin olmasına rağmen Ömer Halis Demir ne yapıyor? Verilen emri yerine getiriliyor. Getirirken işte nice sayısının çoğunluğu olan kurşunların hedefi oluyor. Ve hayatını kaybediyor Ömer Halis Demir. Ama geride emeline ulaşamamış bir hainler ordusunu bertaraf ediyor tek başına. Yaptığı o hamleyle büyük bir mücadelenin önünü açıyor. Evet, dediğimiz gibi herkesin bu konuda bir ve beraber olduğu, birlik içerisinde işte bu hainlere karşı mücadele ettiğini gördük. Herkes bunu yaptı, hepimiz yaptık. Şehitlerimiz var, 251 şehidimiz var. Onlar da hiçbir zaman unutulmadı, unutulmayacak da. Bir kere daha ruhları şad olsun. Ve herkes bilsin ki bu ülke ne bir Suriye, ne bir Libya,
ne de Maduro.

0: memleketi ne de farklı bir alan. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Yani şimdi ne diyoruz? Ay yıldızlı bayrağımızın nereye istersen oraya dikelim seni. Sen de gözü olan gözünü oyarız, gözünü çıkartırız diye marşlarımız da var bizim, biliyorsunuz, bayrağımızla ilgili, vatanla ilgili. Bunlar boşuna yazılmış, sırf böyle havalı olsun diye sözler, kullanılan şiirler, marşlar değil. Bunlar işte bu coğrafyada yaşayan insanların yüreğinden kopan cümlelerdir. Hayata her an geçirebileceği, dimdik ayakta durup hayatını seve seve vereceğini ve bu vatan topraklarının kutsaliyetine inananların kenti ve ülkesidir bu ülke. O yüzden böyle bu ülke üzerinde hayalleri olanların hayallerinin kursağında nasıl bırakılacağını çok iyi bilir bu millet. Bu millet hiçbir zaman diz çökmemiştir. Tarih boyunca diz çökmemiştir. Gerekirse dizlerinin üzerine düşüp hayatını kaybeder ama toprağını kaybetmemek adına mücadele verir. Nitekim biliyorsunuz geçmişimize baktığımızda verdiğimiz savaşlarda, mücadelelerde askerlerimizin, inançlılarımızın, teyzelerimizin, Elif bacılarımızın bu konuda çok büyük mücadeleleri var. Büyük yokluklar içerisinde bir varoluş destanı yazmış bir ülkeden bahsediyoruz. Ya böyle kolay kolay kimse bizi diz çöktüremez. O yüzden hala bakıyoruz işte FETÖ artıklarını görüyoruz. Hala operasyonları yapılıyor. Öyle bir sızmışlar ki. Öyle bir içimize işlemişler ki. Öyle senle benle bizle öyle bir arkadaş olmuş ki o hain, o iblisler. Her yanımızdaydılar, her anımızdaydılar, her alanımızdaydılar. Ve en kritik noktalardaydılar. En kritik meslek gruplarındaydılar. Askerin içindeydiler, polisin içindeydiler, hakim savcıların içindeydiler. Yani aklınıza mitin içerisindeydiler, aklınıza gelebilecek en kritik noktalarda onlardan vardı. Ve çok şükür ki şimdi bu sürece kadar temizlenmeye devam ediyor. Nitekim görüyorsunuz bundan birkaç gün önce de yine FETÖ operasyonları gerçekleştirildi ve bu konuda birçok gözaltılar, tutuklamalar söz konusu oldu. Yani bugün aslında hepimizin hem onur duyacağı, hem gurur duyacağı ama aynı zamanda 251 şehidimizin de acısını yüreğimizde taşıyacağımız, onların o haklı mücadelelerinin bizim için de geçerli olduğunu ve bir daha böyle bir olaya tevessül edeceklere asla 15 Temmuz'da olduğu gibi müsamaha edilmeyeceğini artık herkesin bilmesi lazım. O yüzden herkes ayağını denk alacak. O yüzden herkes bu ülkenin topraklarının kutsaliyetine inanacak ve hak verecek. Dediğim gibi biz diğer ülkelerle kimse bizi karıştırmasın diyelim sevgili izleyicilerimiz. Evet, bugün kentimizde de bir dizi programlar gerçekleşecek 15 Temmuz hasebiyle. Şehitlikte başlayacak program. Programımızdan hemen sonra şehitlikteki anma programını sizlere canlı olarak aktaracağız. Sonrasında biliyorsunuz akşam saat 20'de Millet Bahçesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na her 15 Temmuz'da olduğu gibi nöbet tutmaya vatandaşlarımız gitmeye, akın etmeye devam edecekler. Sivil toplum örgütlerimiz, herkes, tüm vatandaşlarımız her 15 Temmuz'da olduğu gibi bu 15 Temmuz'da da hem yürüyüşe katılıp hem de Cumhuriyet Meydanı'nda nöbetini tutmaya devam edecek ki dosta güven, düşmana korkuyu her daim diri tutmakta fayda var.
1: Tekin Narşap'la Manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven.
2: Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
4: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirim

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik, yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tekin Narşap'la manşet devam ediyor.
7: Ben sana gezintiye mi çıktın? Trafiği neden alt üst ediyorsun diye soruyorum. Senin mesleğini mi sordum? Mesleğim beni ilgilendirmez. Ha savcısın, ha hakimsin, ha başka bir meslektesin, bu beni ilgilendirmez. Ben trafikte işlediğin kusuru soruyorum. Ben sana mesleğini sormadım ki. Bu hep başımıza gelir. Ben polisim. Ya tam polisin, ne yapalım yani şimdi? Ya burada saygısızlık değil ki bu. Polisin diye benden üstün de değilsin. Veya ben polisim, senden üstün değilim gibi. Ya bu trafikte artık, ya ben kimim, ben şuyum, ben buyum mevzularını aşalım artık lütfen. Yani ne olduğunuz hiç önemli değil, kim olduğunuz hiç önemli değil. Kurallar çerçevesinde herkes eşittir. Eğer bu ülkede kural varsa, ki var, bu ülkede eğer adalet varsa, ki

0: var. Bu ülkede hukuk varsa ki var, valla kimse kusura bakmasın. Herkes kanunlar önünde de trafikte de eşittir. Kimseye ayrıcalık tanınmaz. Ha sivil değil resmi olursun, önceliğin vardır, o ayrı mesele. Bunda da zaten herkesin saygı duyması zorunludur diyelim. Lütfen buradan trafikte mesleklerinizle değil, zekanızla var olun ve lütfen trafik kurallarına uyun. İster doktor olun, ister vali olun, ister emniyet müdürü olun, ister polis olun, isterseniz de bana cumhurbaşkanı olun. Trafik kurallarına uyacaksınız kardeşim. Nokta. Evet. Şimdi Ali Gürkan Şamiloğlu'na gideceğiz. Gündeme dair bilgileri almak için. Evet, hemen Ali Gürkan Şamiloğlu'na geçiyoruz. Söz sende Ali Gürkan Şamiloğlu.
1: Merhaba, günaydın. Niçer TV, San TV seyircilerimize, radyo dinleyicilerimize güzel bir gün diliyorum. Bugün önemli bir gün. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü. Dolayısıyla bugün resmi tatil ve bugün tüm Türkiye'de anma, şehitleri anma törenleri, gazileri anma törenleri gerçekleştirilecek. Tabii İstanbul'da, Ankara'da yapılacak olan törenlere Sayın Cumhurbaşkanı ve kabine üyeleriyle birlikte siyasi isimler de katılacak. Mersin'de de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik ve tören düzenlenecek. Bugün saat 10'da Mersin Şehitliği ziyaret edilecek. Orada olacağız. Orada şehitlikte şehit kabirlerinin ziyaretini, Kur'an-ı Kerim tilavetini, duaları ve kendileri uygun olurlarsa protokol üyelerine mikrofon uzatarak bugüne yönelik düşüncelerini, duygularını alacağız ve sizlere aktaracağız. Tabii yine bugün saat öğle namazı öncesinde, bugün öğle namazı öncesinde Muğdat Camii'nde Mevlid-i Şerif okutulacak. 15 Temmuz Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler onuruna ve geleneksel olarak Milli Birlik Yürüyüşü, şehitleri anma yürüyüşü bu yılda gerçekleştirilecek. Bugün saat 20'de, akşam 8'de Millet Bahçesi, eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun bulunduğu alandan yürüyüş başlayacak ve Silifke Caddesi takip edilerek Cumhuriyet Meydanı'na kadar kalabalık bir şekilde şehitler için Milli Birlik yürüyüşü gerçekleştirilecek. Yürüyüş akşam 20'de, akşam saat 8'de başlayacak. Ve Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda da anma programı gerçekleştirilecek. Anma programında da günün önemine yönelik konuşmalar yapılacak. Ayrıca tabii o gün 2016 yılının 15 Temmuz'unda neler yaşandı, buna yönelik olarak kısa videolar yayımlanacak. Alandaki sinevizyon gösterisiyle herkese izlettirilecek. Sayın Cumhurbaşkanı'nın günün önemine yönelik konuşması merkezi olarak tüm Türkiye'de aynı anda sinevizyonla vatandaşlara izlettirilecek. Günün önemine yönelik şiirler okunacak, anılar paylaşılacak ve tören gerçekleştirilecek. Tabii 15 Temmuz Milli Birlik, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Mersin'de de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bir dizi etkinlik düzenlemiş durumda. O etkinlikler de bugün gerçekleştirilecek. Tabii bugün saat akşam 8'de başlayacak olan yürüyüş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenleniyor. Yine bugün sancak koşusu gerçekleştirilecek şehitler onuruna. O koşu da bugün saat 20'de başlayacak Beşiktaş Meydanı'ndan ve Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek. Yine demokrasi nöbeti gerçekleştirilecek gençler tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda efendim. Tabii bizler de 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla gerçekleştirilecek olan törenleri sizlere aktaracağız, ekranlarınıza yansıtacağız. Şu saat itibariyle günün asayiş alanında öne çıkan konusu

0: ise Ahbap Derneği'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Haluk Levent ve Haluk Levent ile birlikte 23 kişi bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildiler. Şimdi tabii Haluk Levent Ahbap Derneği soruşturması kapsamında emniyetteki ifadesinde sicilinin bozuk olması nedeniyle yardımcısı Yeliz Kaya ve Zafer Yayın'a ait banka hesaplarını kullandığını çeşitli işlemlerde itiraf etti. Ayrıca Haluk Levent derneğe ait çek ve senetleri teminat olarak kullanarak yüksek miktarlarda borçlandığını da ifadesinde kabul etmiş durumda ve bu durumu Haluk Levent bir yolsuzluk olarak değil de usulsüzlük olarak nitelendirmiş durumda ifadesinde. Yine Haluk Levent dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yayınlamış, yardımcılarının yayınlamış olduğu bir mesajda var olan bir resmi belgenin fotoğrafı paylaşıldı. O resmi belgede Haluk Levent'e verilen resmi bir tutanak. O tutanakta Haluk Levent benim ifademde söylemiş olduğum her şey, bana sorulan sorulara vermiş olduğum cevaplar, özellikle de siyasi alanda söylemiş olduğum sözler ifademde yer almıyor. Bunun tutanak altına alınmasını ifademde bunları ben söylüyorum ama bunlar tutanaklara geçirilmiyor. İfadelerimin, vermiş olduğum siyasi isimlerin, tanınan bilinen kişilere ait isimlerin ifademde yer almadığına, yazılmadığına dair bir tutanaktır işte bu, resmi bir tutanaktır işte bu diyerek bir paylaşımda bulundu. İşte bu paylaşımı da ciddi tartışmalara neden oldu. Şimdilerde bazı sosyal medya hesaplarında ve haber mecralarında Haluk Levent kimin ismini verdiği, hangi mevkideki insanın ya da hangi tanınan kişinin ismini verdiği şeklinde de paylaşımlar ve çeşitli iddialar da sosyal medyada dolaşıyor. Ama tabii ki resmi makamların vereceği bu yöndeki bilgilere itibar etmek gerekiyor efendim. Şu anda öne çıkan durumlar bunlar değerli seyirciler. Gün içerisinde yine birlikteliğimiz devam edecek. Söz Tekin Darşap'ta. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gürkan Şamiloğlu'na verdiği bilgiler için. Mustafa Güven yazmış. Hakkari Yüksekova'dan selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Hakkari Yüksekova'ya da buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Yakup Yıldırım Mersin Bozyazı ilçesinden selamlar, günaydın, hayırlı sabahlar demiş. Bozyazı ilçemize de buradan selamlar, sevgiler gönderiyorum. Ya şey, mesela Hakkari Yüksekova da çok güzel. Mustafa Güven biraz oradan bahsederse, Hakkari Yüksekova'dan. Çünkü herkes Hakkari ismini duyduğunda, hele hele Yüksekova ismini duyduğunda daha önce hani terörle anılan zamanlardan bahsediyorum. Öyle acayip korku, büyük bir tedirginlik yaşıyordu. Hatta orada görev yapanlar, oraya görevi gidenler çok büyük tedirginlikler yaşıyordu. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte ve oradaki halkın artık birçok gerçeğin farkına varmasıyla, inanmasıyla, artık kendini rahat hissetmesiyle, üzerindeki baskının azalmasıyla çok güzel günler yaşıyor bölge halkı. Hakkari Yüksekova. Buradan bir kere daha selam ve sevgiler. Aslında turizm cenneti diyebileceğimiz noktalardan biri. Yani böyle mesela Bozyazı gibi düşünün. Mesela Bozyazı'yı da ben çok severim. İşte Aydınca'yı çok severim mesela ilçelerden. Aslında diğer ilçeleri de seviyoruz ama bana Bozyazı ve Aydıncık daha farklı geliyor. Mesela 13 ilçeden çok çok farklı geliyor. Böyle bir kasaba kenti, böyle hani ilçe değil, köy de değil ama ikisinin arasında sıkışmış böyle bir deniz kasabası havası, insanların kendi o doğal halleri. İşte ticaretteki o doğallık, işte bakkaldı, dükkandı, o doğallık, o hani birbirini tanıma. Bunlar benim çok acayip hoşuma gidiyor. O yüzden hani Aydıncık'ta bunu çok görmüştüm. Hatta ben hep şey derdim. Aydıncık'ın fahri vatandaşıyım diye. Çok seviyorum mesela o halini. Mesela işte Yüksekova da öyle. Hakkari Yüksekova da öyle. Bakın o bölgeler terörden gerçekten çok büyük zararlar gördüler. Yani herkes burada oturduğu yerde bazı gazeteciler sadece masa başında o bölgeyle ilgili o kadar çok yanlış bilgiler aktardılar ki. O kadar öcü gibi gösterdiler ki belki de terörün orada cirit atmasının nedenlerinden bir tanesi de buydu. Şimdi eğer siz birilerini dışlarsanız, eğer siz birilerini ötekileştirmeye devam ederseniz, eğer siz birilerini tanımayıp ya sen şusun busun derseniz işte onlara kötüler sahip çıkar. Ve kötülerle baş başa bırakırsınız onları. Nitekim o terörün yaşandığı süreçlerde aslında mesele buydu. Bütün mesele buydu. Şimdi belge halkıyla ilgili yanlış düşünceler vardı. Şimdi bakın bir kere Türkiye Cumhuriyeti'nde birçok vatandaş şu ayrımı yapamadı. PKK ayrı, Kürt ayrı. Şimdi ne yaptılar? Kürt'ü de PKK'lı gördü birçok kesim. Ötekileştirdi. Hep o gözle baktı. Hata buydu. Nitekim rahmetli Gaffar Okan, emniyet müdürü, Diyarbakır Emniyet Müdürü, bu algıların hepsini yıktı. Ve bu algıların hepsini yıktı diye öldürüldü. Tıpkı Muhsin Yazıcıoğlu gibi. Neydi o algı? Yani devlet, bölge halkı iç içe beraber olmalı. Ve bunu başardı. Şimdi gidin Diyarbakır'a hala Gaffar Okkan'ın ismini yaşatırlar. Belki de yani çok özür dilerim ama sen Gaffar Okkan'ın kendi memleketi bence bu kadar kendisine sahip çıkmamıştır. Bak bunu çok altın çizerek söyleyebilirim. Ama Diyarbakır'da Gaffar Okkan dediğiniz zaman akan sular durur. Rahmetli diye başlarlar. Çünkü bir milat olmuştur. Orada çok güzel adımlar atmıştır. İnsanları kucaklamıştır. Bölge halkını kucaklamıştır. İşte şu an o bölgeler terörden arındırılmasıyla birlikte o insanların üzerindeki terör baskısı bitince o insanlar da daha rahat davranmaya, hareket etmeye başladılar. Şöyle bir ikilem içerisinde Allah kimseyi bırakmasın. Çünkü o dönemde çok duyduk, çok şahit olduk. Terörist geliyor köye. Bana erzak vereceksin diyor. Vermezsen seni öldüreceğim diyor. Ne yaparsınız bu durumda? Yani bir böyle bir şey gelse size ne yaparsınız? Verirsiniz değil mi? Yeter ki çoluğuma çocuğuma bana dokunmasın. Vereceksin tabii. Çünkü vermezsen bunun ne dini var, ne imanı var, ne korkusu var. Öldürecek seni. Sonra asker polis duyum alıyor. Gidiyor, niye veriyorsun diyor. Nasıl veriyorsun diyor. Neden veriyorsun diyor. Ya böyle bir ikilem içerisinde Allah kimseyi bırakmasın. Gerçekten çok zor. Yani hani bu nedenledir ki terörün yaşattığı bu ülkeye umut hakkı talep edilerek bertaraf edilemez, unutulamaz. İşte bunun için umut hakkına karşıyız. Bunun için o terörist başının değil umut hakkını konuşulması, onu ne zaman idam edeceğimizin tarihini konuşmamız lazım. Bunun terörsüz Türkiye ile veya terörsüz Türkiye sektesi değildir. O yüzden bunu ayırt etmekte fayda var diye düşünüyorum. Evet, buradan bir kere daha Hakkari Yüksekova'ya selamlarımızı iletiyoruz. Bozyazı ilçemize bir kere daha selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Yakup Yıldırım ve Mustafa Güven huzurunda. Evet, şimdi gazetelerimize geçeceğiz. Bakalım gündemde neler var. Nasıl haberler yer almış ilk sayfalarda. İlk gazetemiz akşam Milli Direniş 10 yaşında. FETÖ'cü hainlerin kalkışmasına milletin verdiği cevap Türkiye'yi uçurumun eşiğinden döndürdü. Tarihe geçen destansı gecenin üzerinden

10 yıl geçti. Destanı özetleyen 4 kare vermiş aslında fotoğrafta, işte bir vatandaşımızın millet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklerken tankın önüne siper oldu. Boğaziçi Köprüsü'nde kadın erkek darbecilerin önüne set çekildi. Darbecileri derdest eden halk tankları ele geçirdi. Ve tarihte ilk kez halkın silahını halka doğrultan darbe

çağrısıyla sokaklara dökülen milyonlar milletin üstüne bomba yağdıran hainleri canı pahasına durdurdu. 253 vatandaşımız şehit düştü, 2734 vatandaşımız gazi oldu. Açılan 289 darbe davasının sonunda 1634 kişiye ağırlaştırılmış müebbet, 1366 kişiye müebbet, 1891 kişiye hapis cezaları verildi. İşlemleri tamamlanan 636744 kişiden 127102'si de mahkum edildi diyor sevgili izleyicilerimiz. Ve hainlerin darbe haritasına yer vermiş güvenlik birimlerinin raporuna göre 15 Temmuz darbe girişimi hazırlık süreci ve toplantı trafiği 2015'te başlatıldı. 1 Kasım 2015 darbe kararı örgüt elebaşı tarafından Pensilvanya'da darbe kararı alındı. 14-15 Kasım 2015 junta kuruluyor. Adil Öksüz'ün ABD seyahati sonrası Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Özcan Altuner'den oluşan junta heyeti Pensilvanya'da kuruldu. 27-31 Aralık 2015 ilk temaslar. Ankara'da rütbeli askerlerle ilk toplantı yapıldıktan sonra Adil Öksüz ve Kemal Batmaz tekrar Pensilvanya'ya gitti. Ve Ocak-Mart 2016 Ankara toplantıları ve ABD seyahatleri 9 Ocak, 16 Ocak, 30 Ocak, 20 Şubat, 29 Şubat ve 14 Mart tarihlerinde Ankara'da rütbeli askerlerle seri toplantılar yapıldı. Mart ortasında heyet tekrar ABD'ye gidip döndü. 30 Mart, 5 Mayıs, 27 Mayıs, 4 Haziran ve 15 Haziran tarihlerinde Ankara'da askerlerle planlama toplantılarına devam edildi. Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Nurettin Oruç son kritik talimatlar için Pensilvanya'ya giderek Türkiye'ye dönüş yaptı. Adil Öksüz başkanlığında Ankara'da rütbeli askerlerle 4 gün üst üste 6-7-8 Temmuz'da toplantılar gerçekleştirildi. Adil Öksüz ve Kemal Batmaz 12 Temmuz'da Fethullah Gülen ile darbe hazırlıkları son değerlendirme toplantısı yaptıktan sonra 13 Temmuz'da İstanbul'a döndü. İstanbul Maltepe Kışlası Hava Harp Okulu ve Hava Harp Akademisi'nde darbeci subaylarla son koordinasyon toplantıları yapılırken 14 Temmuz'da kilit sivil isimler darbe girişimi için Ankara'ya geçti diyor sevgili izleyicilerimiz. Ve devam ediyoruz Cumhuriyet Gazetesi ile. Özel Kılıçdaroğlu'nun partide kalın, Cumhuriyet Halk Partisi bölünmesin çağrısına yanıt verdi. Kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi salsın diyor. Erdoğan'a hizmet edilir diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'de Özgür Özel'in gelecek hafta yeni parti konusunu netleştirmesi bekleniyor. Baskın görüşün ise toplu geçiş olduğu öğrenildi. Mahkemenin mutlak butlak kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yeni parti tartışmalarıyla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'e partide kalın, kim partiyi bölüyorsa Erdoğan'a hizmet ediyor mesajı yolladı. Ve Diriliş Postası 15 Temmuz Türkiye Yüzyılının İstiklal Beyannamesidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılı dolayısıyla kaleme aldığı makalede hain darbe girişiminin yalnızca püskürtülmediğini, milletin bağımsızlık iradesini yeniden ilan ettiğini belirtti. Erdoğan 15 Temmuz Türkiye Yüzyılının İstiklal Beyannamesidir ifadeleriyle o geceyi yeni dönemin kırılma noktası olarak tanımladı. Ve suç örgütleri devletin kıskacında haberine yer vermiş yine gazete. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve Ankara merkezli 3 soruşturmada 5 organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlarla 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi. Bakan Gürlek, vatandaşlarımız müsterih olsun. Devletimiz, milletimizin huzuruna yönelen her tehditin karşısında dimdik duracak. Suç örgütlerinin şehirlerimizde yuvalanmasına ve evlatlarımızın geleceğine el uzatmasına hiçbir şekilde izin verilmeyecektir ifadelerini kullandı. Ve Hürriyet gazetesi 25 milyarlık 4 ahbap diyor. Aylık gelirleri 20 bin ila 38 bin lira arasında değişen Haluk Levent'in en yakınındaki 4 isim 25 milyar lirayı aşan para transferleri yaptı. Masak bu rakamlar için izaha muhtaç dedi. Denetim raporlarına göre Yeriz Kaya'nın işlem hacmi 2024-2025 ve bu yılın ilk 6 ayında toplam 19 milyar lirayı aştı. Kaya ise ifadesinde hesapların tamamının Haluk Levent tarafından kullanıldığını öne sürdü. Ahbap kurucularından aylık geliri 20 bin TL görünüyor. Masak raporuna göre 4 yıl içinde banka hesaplarında 779 milyon lira giriş, 671 milyon lira çıkış oldu. 190 milyon

0: Londra'yı şans oyunlarında kaybetti. Zafer Yay organizasyon sorumlusu denmiş. Derneğin organizasyon sorumlusu Masak raporunda Zafer Yay'ın da adı geçiyor. Rapora göre 2020-2024 yılları arasında banka hesaplarında 1 milyar 469 milyon lira giriş, 1 milyar 537 milyon lira çıkış belirlendi. Ahbap Derneği'nde İdari ve Mali İşler Müdürlüğü yaptı. Emrah Gödelinler'in geliriyle ilgili. Geliri 38 bin lira. 2024 yılında aylık kazancı 38 bin lira olarak görülüyor. Masak 2020-2024 yılları arasında banka hesaplarında 2 milyar liralık hesap hareketi tespit etti diyor sevgili izleyicilerimiz. Ve o soruya yanıt yok. Haluk Levent'i 60 milyon dolarlık 22 gayrimenkulüne çökmekle suçlayan iş insanı Hüseyin Başaran, Balıkçı'daydım, Haluk Levent de oradaydı, tanıştık, şöhretine aldandık, kandırıldık dedi. Başaran Hürriyet'in neyi eksik bıraktığınızda dolandırıldığınız sorusuna ise yanıt vermek istemediğini söyledi. Ve Karar Gazetesi bir daha asla diyor. Tam 10 yıl önce bugün FETÖ tarihte görülmemiş bir ihanete imza attı. Yıllar boyunca gizli ve açık şekilde devlet kurumlarına sızan örgütün ordu içindeki unsurları milletin silahını millete doğrultarak darbe yapmaya kalkıştı. Türk halkı demokratik iradesine sahip çıkma kararıyla kanı ve canı pahasına darbeyi püskürttü diyor. Ve Kemal Bey yarışalım, gel yarışalım, kaybeden CHP'yi salsın diyor. Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na Hodri Meydan. 2 milyon üye ile genel başkanlık yarışına girelim. Kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi'ni salsın. %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum diyor. Ve Korkusuz Gazetesi. İş bulmak bir dert, güvenli çalışmak ayrı dert, yaşamak parayla ölüm bedava diyor. Haziran'da tam 228 işçi öldü. Çalışma Bakanı tek kelime açıklama yapmadı diyor haberde. Ve Milat Gazetesi. Kökü dışarıda FETÖ'cü hainler 10 yıl önce ülkeyi işgale kalkıştı. Millet tokadı çaktı. ABD'de ölen ve Hristiyan adetleriyle gömülen Gülen'in terör örgütü 15 Temmuz 2016'da millete savaş açarak 253 vatan evladını şehit etti. 2000 kişiyi yaraladı. Millet o gece çıplak elleriyle tanklara, silahlara direnerek darbe heveslisi tüm vesayetçilerin üzerine sifonu çekti diyor.
1: Tekin Narşap'la Manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam tanıtır.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin

0: Çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.

0: Reklam kazandırır. Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.

0: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Temmuz ayı olan toplantısı birinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Günlar Belediye Başkanı Fatih Önge, Günlar'ın temel geçim kaynağının hayvancılık ve tarım olduğundan söz ederek büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin özellikle Köse Çobanlı, Kurbağa, Kayrak ve İsaklar gibi mahalleler başta olmak üzere su tonaj katsayısı hakkında tekrar bir değerlendirme yapılması taleplerini iletti.
1: Bu bir kere bizim Sayıştay raporlarında ortaya çıkan bir bulgu ve biz bunu uygulamak zorundayız. Kırsal bölgedeki ticari faaliyet gösteren alanlardan su bedelini alma durumundayız. Biz de burayı ticari faaliyet olarak doğal olarak kabul ediyoruz.
0: AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Murat Şıhanlıoğlu'nun halk hattı kavşağının altyapısının yetersiz olduğu yönündeki iddialarına yanıt veren Başkan Seçer, söz konusu hattı kavşağın altyapısının mevzuata uygun yapıldığını ve herkes tarafından da beğenildiğini belirtti.
1: Dünyanın neresine giderseniz gidin, Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, iyi planlanmış, altyapısı mükemmel yerlerde dahi makulün çok üzerinde birim zamanda birim alana yoğun yağmur düştüğü zaman siz bunun önünü alamazsınız. Orada herhangi bir altyapı sorunumuz yok.
0: Mezitli Vatan Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşağı projesi ile ilgili de konuşan Başkan Seçer, o kavşağı Kasım ayı içerisinde bitireceğiz. Oradaki trafik yoğunluğunu ve sıkışıklığını önleyecek iyi bir çalışma olacak ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin imar konusunda oldukça değerli çalışmalar yaptığını dile getiren Başkan Seçer, samimi olarak bu işe katkı vermek isteyen tüm ilçe belediyeleri ve STK'ların desteğinin de çok önemli olduğunu dile getirdi.
1: STK'lar memnun kalmamış olabilir. Takdir kendilerindir. Nihayetinde son onay bakanlık merciinde nasıl bizim yaptığımız çalışma oradan son şekline verilip bize geliyor. Buradan meclisin kabulüne sunuyorsak aynı şekilde kabul edilen valiliğin denetimi ardından da bakanlığın onayına gidecek.
0: Silifke Çaltı Bozkır Mahallesi'nde düzenlenen 8. Lavanta Hasat Şenliği'nde üreticiler ile bir araya geldiklerini hatırlatan Başkan Seçer, Çaltı Bozkır'ın köyümüz atölye projesinin hayata geçtiği bölge olması özelliği taşıdığını da aktardı.
1: Bu projeler kırsalda yerinde kalkınmanın başarılı örneklerini oluşturuyor. Kadın emeğini destekliyor, yerel ürünlerimizi markalaştırıyor, üretimi ve kırsal yaşamı doğal olarak da güçlendiriyor. Bizim anlayışımızda kırsal kalkınma üreticinin doğduğu yerde üretmesi, yani doğduğu yerde ürettiği gibi doyması, ürettiğinden kazanması ve mutlu yaşaması, refah içerisinde yaşaması esastır. Bu anlayışta kadınları, üreticileri

0: Ekonomimizi ve tarımı desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz.
1: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtı.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları

0: Max Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
11: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
11: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
11: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
13: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Son TV Çerti ve Sun Radyo ortak yayınında birlikteyiz. Haber merkezinde tabii ki 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde neler yaşanıyor, onlara bir bakacağız. Tabii ki hala FETÖ terör örgütüne yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz gün 968 yine kişi terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Soruşturma devam ediyor. Şimdi efendim, bugün de Mersin'de yine şehitlikte bir tören düzenlendi. Evet, törenden bir bölüm arkadaşlarımız isterseniz getirsin. Yani Mersin protokolü her zaman olduğu gibi yine 15 Temmuz şehitleri

0: Anma gününde Mersin Akbelen Şehitliği'nde bir araya geldiler. Tabii ki 15 Temmuz Türk siyasi tarihinde önemli bir iz bırakan gün oldu. Yani adeta demokrasinin direkten döndüğü diyebiliriz bir gün yaşanmıştı. Tabii ki o günün hafızalarda canlı kalması çok önemli. Ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu bağlamda kutlanmaya devam ediyor. Şehitlerimiz anılıyor. Vatanımızın ilelebet muhafaza edilmesi noktasında tabii ki şehitlerimize büyük bir minnet borçluyuz. Şimdi efendim, Bakan Gürlek, malumunuz Adalet Bakanı, gerçekten son dönemde adeta gündemin en önemli ismi olarak yer alıyor. Onun bir açıklaması var. FETÖ ve tüm vasayet odaklarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda FETÖ ve tüm vasayet odaklarına karşı mücadelenin hukukun üstünlüğünden taviz verilmeden aynı azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 Temmuz'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 15 Temmuz 2016 gecesi Fethullahçı terör örgütü FETÖ mensuplarının milletin iradesine, demokrasiye ve bağımsızlığa yönelik silahlı darbe girişiminin milletin canı pahasına ortaya koyduğu direnişte bertaraf edildiğini belirten Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesur ve kararlı liderliğiyle yaptığı tarihi çağrıya tereddütsüz şekilde karşılık veren milletin destansı mücadelesinin tarih akışını değiştirdiğini ifade etti. Milletin liderliğiyle yaptığı tarihi çağrıya tereddütsüz şekilde karşılık verildi ki gerçekten de yani her şey bitti dendiği sıralarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir çağrı yaparak bütün insanları meydanlara davet etmesi karşılık buldu. Hani 12 Eylül'de darbeyi alkışlayan farklı nedenler var tabii. Gerekçeler de var. Ama bu kez gerekçesiz ve insanların hayatına kasteden bir terör örgütünün darbe girişimi söz konusu olunca millet sokaklara indi ve darbeyi bir şekilde engelledi diyebilirim. Şimdi tabii ki ya hem Ankara'da hem de Türkiye'nin çeşitli illerinde 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde bilgilendirme de çok önemli. Darbede neler oldu, neler amaçlanıyordu. İnsanlar sokağa indi, canlarını tehlikeye atarak darbeyi engellemenin mücadelesini yaptı ki Türkiye'nin sınırlarının tam da açıldığı, yani işgale maruz kalacak şekilde bir plan ve stratejinin yapıldığı bir dönemde çok çabuk Türk milleti neyin ne olduğunu kavrayarak sahaya indi ve bu hain darbe girişimini engelledi. Şimdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Özdemir Göktaş, FETÖ elebaşısının kurduğu tuzak 15 Temmuz gecesi milletimizin dik duruşuyla, cesur duruşuyla, kahramanca direnişiyle darmadağın olmuştur, açıklamasını yaptı. Dinleyelim.
1: Karan karanlık gecenin şafağına çıkaran gönüllülerin, canları pahasına kahramanlık destanı yazan ellerin aziz hatırasını yaşatmak için buradayız. Ben sonunda söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. 15 Temmuz'da meydanlarda iradesine sahip çıkan, tanklarla ve kurşunlara karşı göğsünü siper eden kahramanlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız. Kıymetli misafirler, 15 Temmuz'u yalnızca şanlı tarihimizin sayfalarından biri olarak göremeyiz. Çünkü şüphe yoktur ki 15 Temmuz başlı başına bir kahramanlık destanıdır. Dünyada eşi benzeri olmamış bir direniş destanını Türkiye'de yazdık arkadaşlar. Sizler yazdınız. Kahraman gazilerimiz yazdı. Şehitlerimizin aileleri yazdı. Aziz şehitlerimiz yazdı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi FETÖ elebaşının kurduğu tuzak 15 Temmuz gecesi milletimizin dik duruşuyla, cesur duruşuyla, kahramanca direnişiyle darmadağın olmuştur. Bu vesileyle 15 Temmuz 10. yıl dönümünü idrak ettiğimiz bugün de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aradan geçen 10 yıl o geceyi unutturmadı. O günden bugüne milletimiz feraseti ve dirayetiyle 15 Temmuz ruhunu hep yaşattı. Bu ruhun ardından vatan uğruna kendilerini feda eden 253 şehidimizin cesareti vardı. Gazilik mertebesine erişen 2737 kahramanımızın çetin mücadelesi vardı. Meydanlara akın eden milletimizin iradesi vardı.
0: Evet. Tabii ki gün çok anlamlı bir gün. FETÖ terör örgütünün eğer ki bu darbe girişimi gerçekleşseydi bambaşka bir Türkiye olacaktı. Evet, çok başka bir Türkiye olacaktı ve tam da sınırlarımızın hemen dibinde yaşanan iç savaşlar, ülke arası çatışmalar Türkiye'yi zaten ateşten çemberin adeta içinde bırakmışken bu kez ciddi kaos ortamlarının yaşanabileceği de bir gerçek. Şimdi bununla ilgili bilgilendirme yapmak çok önemli. Yani vatandaşların bazı kesim bir propaganda var. İşte bu kontrollü bir darbe girişimiydi veyahut da işte tiyatro diyen bir kesim siyasetçiler var. Ama onlar da artık bugün gerçekleri söylemek durumunda kalıyorlar. Diyorlar ki çok ciddi bir darbe girişimi ve Türkiye'yi tam da böyle kaosa sokmak için planlanmış bir darbe girişimi. Evet, şimdi AK Parti'de siyasi ve hukuki yönleriyle 10. yılında 15 Temmuz sempozyumu yapıldı. Görüntüye getiriyoruz.
2: Özgürlükleri genişletme iradesi değil, vesayet odaklarına kapı aralayan bir anlayış egemendir. 15 Temmuz gecesi milletimiz çok açık bir mesaj vermiştir. Bu devletin gerçek sahibi millettir. Bu ülkenin geleceğine yalnızca millet karar verir. Tüm siyasi partilere düşen görev de milletimizin meydanlarda yazdığı demokrasi destanını anayasal zemine taşımak olmalıdır. Milli iradeyi merkeze alacak yeni anayasa Türkiye yüzyılını inşa ederken bizim en büyük dayanağımız olacaktır. Türkiye artık darbelerde yön verilen değil, milletimizin iradesiyle istikamet çizen bir ülkedir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hedefimiz vesayet izlerini silen, hak ve özgürlükleri güvence altına alan, meşruiyetini doğrudan milletten alan sivil ve kuşatıcı bir anayasa ile Türkiye yüzyılını daha güçlü şekilde inşa etmek olmalıdır. Değerli katılımcılar, AK Parti Siyasi ve Hukuk İşler Başkanlığı olarak darbe girişimini siyasi ve hukuki yönleriyle ele almak. Demokratik

0: uzayı güçlendirmesi açısından vesayetle mücadele tecrübesini ortaya koymak ve geleceğe ilişkin siyasal ve hukuki perspektif üretmek amacıyla bu sempozyumu düzenlemiş bulunuyoruz.
1: Teşhise doğru yaparsak tedavide doğru yaparız. Bizi o gün meydanlara getiren, bana o gün herhangi bir teklif yokken, bir kurum, parti, şahıs teklif etmezken, kendi isteğimle ve kararımla ateşler altında, tanklar altında meclisi açtıysam, ben Türkiye'min işgal edilmesini önlemek icabında da şehit olmak için açtım. Arkadaşlarım geldiler. Meclis başkanlık konutundaydım. Akşam yemeği yiyordum. Bir uçak, o nasıl altlamıştı, neredeyse çatıyı yaladı. Ve bir de ses, ne oluyor? Pencereyi açtım, tanklar, yukarıda helikopterler. Eyvah dedim, darbe oluyor. Cumhurbaşkanımızı aradım, ulaşamadım. Çevresini aradım, ulaşamadım. Yalnız Mustafa Barak Bey'i buldum. Mustafa Bey dedim, meclisi açacağım, Cumhurbaşkanımıza ulaşamıyorum. Bunu haber vermek istiyorum. Direnmektir reçete. Direneceğim dedim. Bana çok haklısın dedi. Ben de arıyorum, ulaşmaya çalışıyorum dedi. Başbakanımızı aradım. Başbakanımız İstanbul'dan yola çıkmış. O beni aramış. Ben abdest almaya çıkmıştım. İndim, aradım. O zaman ya Bolu Tüneli ya orada bir yerde ulaşamadım. Başbakanımız da dimdik durdu. Zaten şunu söyleyelim, 15 Temmuz önlenmesinin ana sahibi, önleyen ana sahip doğrudan doğruya ve yalnız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Buna inançla söylüyorum. Çünkü o dik durdu, millet ona bir sevgi besler. Karşı olanlar dahi külün altında bir saygı ve sevgi gösterler. Karşıdır, başka partidir ama eşeliğin altından hayranlık çıkar. Ya böyle bir adam bizde niye yok derler.
2: O gece asker kılığına girmiş, askerin üniformasının içine girmiş o şeytanlar, o terör elemanları uçakları çaldılar. Tankları çaldılar, bombaları, silahları çaldılar ve dediler ki artık her şey bizim elimizde. Bize kimse direnemez, kimse önümüzde duramaz. Ama onların hesap edemediği bir şey vardı. Onların hesap edemediği ay yıldızlı bayrağı eline alıp meydanları dolduran Türk milleti vardı. 15 Temmuz'da yapılan şey nihai olarak dışarıdaki bu kuklayı kullananların nihai hedefi ve kuklanın yapmak istediği şey Türkiye'yi Suriye'ye çevirmekti. Tersinden bakalım, Allah muhafaza, bunlar bazı yerlerde başarılı olsalardı, Türkiye'de ne olurdu? İç savaş çıkardı. Kim bunların yönetimine razı olurdu Türkiye'de? Kurumlar mı? Millet mi? Hükümet mi? Hiç kimse razı olmazdı. O gece onu gösterdi zaten. Ama bu kuklayı, bu teröristleri kullananların nihai hedefi Türkiye'yi, etrafımıza bakın, Suriye'de, Mısır'da, Lübnan'da, Libya'da, Tunus'ta ne yaptılarsa burada onu yapmaktı. Bir geri bildirim yaparak 17 Aralık'ı hatırlatayım, biraz gireriz. 17 Aralık tarihi bile tesadüfen seçilmiş bir tarih değildir. 17 Aralık 2010'da

0: Tunus'ta o karışıklığı başlatanların kendisini, o kişinin yaktığı tarihtir. Yani sonradan Arap Baharı diye o ülkeleri kasıp kavuran, Suriye'yi bu hale getiren işin ilk başladığı tarih 17 Aralık'tır. 2010. Onun için burada da 17 Aralık'ta biliyorsunuz onların böyle mesiyanik, gizemli şeyleri çoktur. Burada da onu gerçekleştirmeye çalıştılar. Şimdi kıymetli kardeşlerim. Şahinler biziz, bir ölümce bindirilen
1: şey. Evet, şimdi tabii ki hani öncesine de bir bakmak lazım. 15 Temmuz darbe girişimi öncesindeki evet söylemler çok farklı idi. Tehlikenin farkına varamayan maalesef bazı siyasetçiler konuya farklı gözlerle bakarak yanlış tespitlerde bulunduğunu bugün de görebiliyoruz. Ama bizler tabii ki en başından bu yana bu örgütlenmenin dış kaynaklı bir ajanlık, bir Türkiye'yi bölme yapısı içerisinde olduğunu ifade eden gazetecilerden biri de ben idim. Şimdi acaba geriye dönük incelemeler, araştırmalar yapılırken FETÖ terör örgütünün kimler kurbanı oldu? Kimlere suikastler düzenlendi? Bu sorgulanıyor. Bakın en son biliyorsunuz Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm olayı tabii ki çok konuşulmuştu. Çeşitli tezler atılmıştı ortaya ama bir sonuç çıkmamıştı. En son tekrar bu dosya açıldı ve gözaltılar 29 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Burada da FETÖ'nün izine rastlandı ve bakın Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Desteci 13 Haziran'da 29 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarılmıştır şeklinde bir açıklaması var. Onu ekranlara taşıyalım. Çünkü çok konuşuldu ama bir sonuç elde edilmedi. Şimdi dosyanın tekrar açılması, yeni gözaltılar yapılması ve itirafçılar var, farklı bilgiler ortaya koyması sanki merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir cinayete kurban gittiği izlenimi de veriyor. Evet, Desteci dünyada yeni gelişmeler yaşandığını belirterek bu meselede ve kusuru olanlar hukuk önünde hak ettikleri cezayı almalar için bir mücadele verildiğini vurguladı.
2: Yetkisizlik kararı vererek Ankara'ya göndermesiyle birlikte o günde yaptığımız açıklamada artık bu süreçte yeni bir aşamaya geçildiğini ifade etmiştik. Bugün gelinen noktada bizlerin talebi, Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti, Adalet Bakanımızın dosyanın hiçbir yönü karanlıkta kalmaksızın aydınlatılması, maddi gerçeğin eksiksiz bir şekilde ortaya çıkarılması ve hukuki sorumluluğu bulunan herkesin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde adalet önünde hesap vermesini sağlamaya yönelik ortaya koyduğu irade doğrultusunda yargı makamlarımız ile emniyet görevlilerimiz soruşturmayı yeniden ve kapsamlı bir şekilde yürütmektedir. Ve dün biliyorsunuz dosya Ankara'ya geleli bir ay olmuştur. 12 Haziran'da gelmiştir. Ve 13 Temmuz'da 29 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarılmıştır. Bu 29 şüpheliden

0: İkisi FETÖ'den halen cezaevinde tutuklu bulunmaktadır. İkisi yurt dışında bulunmaktadır. Bir firar vardı. O yakalanmış olması lazım. Geriye kalanların tamamı gözaltına alınarak Ankara'ya getirilmiştir ya da getirilecektir ve ifadeleri burada alınacaktır. Ayrıca uzun bir dönem çeşitli nedenlerle ağır işleyen bu soruşturma sürecinin her türlü spekülasyondan, dış müdahale iddialarından ve istismardan uzak yalnızca hukuk ve deliller ekseninde yürütülmesi, adaletin tecellisi bakımından da son derece önemli ve kıymetlidir. Soruşturma kapsamında haklarında işlem tesis edilen ve gözaltına alınan 29 şüpheli zaten davanın yani soruşturmanın başlarından itibaren önemli bir kısmı soruşturma dosyalarında şüpheli olarak yer almaktaydı. Biraz sonra şüpheleri ayrıntısıyla konuştuğumuzda ne demek istediğimiz daha net bir şekilde anlaşılacaktır. Dün gözaltına alınan kişiler içerisinde daha önce de gözaltına alınıp aylarca tutuklu kalmış şahıslar da vardır. Ama maalesef o dönemdeki soruşturmalar nihayete erdirilememiştir. Ve neticede aylarca tutuklu kalmalarına rağmen verdikleri ifadeler inandırıcılıktan, ciddiyetten çok uzak olmasına rağmen maalesef daha sonra bırakılmışlardır. Devletimizin kurumsal meşruiyeti ve milletimizin sarsılmaz güveni hiçbir şahsı popülizme ya da karanlık ajandaya kurban edilemeyecek kadar büyük bir milli güvenlik meselesidir. Toplanan paralar milyarlarla ifade edilmektedir. Bu paraların bir kısmının şimdi heba edildiği, heva ve heves uğruna harcandığı dile getirilmektedir. Ne kadar yazık bir durum. Burada sadece heba olan paralar olmamıştır. Milletimizin inancı da heba olmuştur. Hevesi de heba olmuştur. Yardım duygusu da heba olmuştur.
1: Evet, tabii ki daha çok fazla faili meçhul cinayet var. O dönemle ilgili açılmayan dosyalar. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürley'in burada son derece duyarlı davranması çok önemliydi. Hani siyasi kişiler veyahut da önemli kişiler diye adlandırdığımız onları bir tarafa bırakalım. Ama ismi duyulmayan pek çok insan faili meçhul cinayetlere kurban gitmişti. Ve onlar da tek tek aydınlığa kavuşturuluyor. Şimdi tabii ki bundan sonrası için siyasilerin en önemli uyarısı şu: bir daha devletin içerisinde bu tip yapılar oluşturulmamalı. En başında önlem alınmalı. Geçtiğimiz gün grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli de aynı konuyu gündeme taşımıştı. Bitmedi. Devletin içerisinde hala FETÖ terör örgütü unsurlarının var olabileceğiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Evet, hangi kurum olursa olsun, devlet veyahut belediyeler içerisinde, sosyal yaşam içerisinde, STK'larda nerede olursa olsun, gerçekten de hala FETÖ terör örgütüne hizmet eden kim varsa mutlaka

gerekli, evet, gerekli çalışmaların yapılması ve etkisiz hale diyeceğiz, getirilmesi şart. Türkiye'nin beka sorununu yaratacak bir tehlikeli örgütten söz ediyor ve mutlaka bununla ilgili mücadelenin de sonuna kadar yapılmasını arzu ediyor diyoruz ve bu konuya noktayı koyuyoruz. Şimdi 36.sı yapılan NATO zirvesi Türkiye'de çok önemli bir mesajı da dünyaya vermiş oldu. Şuydu, Türkiye gerçekten üst düzey güvenlikli bir ülke. Ülke, çağdaş, demokratik, güvenlikli bir ülke. Ve bu bağlamda bunun en önemli yansıması mutlak ve mutlak öncelikle yabancı yatırım ve turizm olacaktır. Türkiye'yi güvenli ülke olarak değerlendiren yabancı yatırımcı ve tabii ki güvenli bir ülkede tatilini geçirmek isteyen yabancı konuklar Türkiye'ye akın edecektir. Şimdi biz bu bağlamda önemli bir ismi stüdyo konu olarak sizlerle buluşturacağız. Duyan turizmci Ahmet Çalışkan az sonra stüdyomuzda olacak ve turizmi konuşacağız. Mersin turizmi neden patenaj yapıyor? Türkiye turizmi nereye gidiyor? Bunları tek tek konuşacağız ama gelin şimdi Büşra Değer'le hava durumunu ekranlara taşıyalım.

Güneşli bir Mersin sabahından herkese günaydınlar değerli izleyiciler. Gelin hep birlikte Mersin ve ilçelerindeki hava durumuna bir göz atalım. Güne güneşli başladık. 33 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Geceye baktığımızda ise açık parçalı bulutlu arası olacak. Yarın ise güneşli bir gün bizleri sabah saatlerinden itibaren karşılayacak. Şimdi de Mersin'in diğer ilçelerine bakıyoruz. Anamur'dayız. Anamur'da bugün hava güneşli. 34 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yani ise bizi güneşli bir gün karşılayacak. Şimdi de Mersin'in diğer ilçesi Aydıncık'tayız. Aydıncık'ta muhtemel sağanak yağış olacak. Bugün 34 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gecemiz geçecek. Yani ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Şimdi de Mersin'in Bozyazı ilçesindeyiz. Bozyazı'da bugün hava oldukça güneşli olacak. 34 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise bizleri güneşli bir gün karşılayacak ve sıcaklık değerleri de yükseliyor. Mut'tayız. Mut'ta bugün hava güneşli. 38 dereceyi gösteriyor. Hava oldukça sıcak geçecek. Aman dikkat diyelim. Gecemiz açık olacak. Yarın ise bizleri güneşli bir gün karşılayacak ve sıcaklık değerleri de giderek yükseliyor. 38 oluyor. Günlerdeyiz. Günlerde bugün çoğunlukla hava güneşli olacak. 32 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise bizi güneşli bir gün karşılayacak. Silifke'deyiz. Silifke'de bugün hava güneşli. 34 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak ve sıcaklık değerleri de giderek yükseliyor. Erdemli'deyiz. Erdemli'de bugün hava 33 dereceyi gösteriyor ve oldukça nemli olacak. Yarın ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Tarsus'tayız. Tarsus'ta hava bugün güneşli. 33 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gece ise açık geçecek, açık parçalı bulutlu arası, yarın ise güneşli bir gün bizleri sabah saatlerinden itibaren karşılayacak. Mersin'in son ilçesindeyiz, Çamlıyayla'dayız ve 1-2 kısa süreli sağanak yağışlar olacak bugün. 27 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek, yarın ise parçalı güneşli bir gün bizleri karşılayacak ve 27 dereceyi gösteriyor. Evet değerli izleyiciler, Mersin ve ilçelerinde hava durumu bu şekildeydi. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: Kemal İstekli Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
9: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
10: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
11: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Kemal İstekli Haber Merkezi devam ediyor.
13: Özellikle yurt içinde olan terör olayları ve yurt dışı satışlarının buna çok bağlantılı olmasıydı. Ufacık bir olaylarda anında iptaller geliyor, anında sıkıntılar yaşıyor. 15 Temmuz'un bu açıdan önemi büyük. Bir, demokrasi açısından. İki, iç güvenlik açısından. Çünkü yurt dışında pazara çıktığın zaman kimse

0: size şey yapmıyor. Başta güvenlik için geliyor. En önemli şeylerden bir tanesi. Tabii akabinde dediğiniz gibi NATO da çok önemli. En azından Türkiye'nin tanıtımı, koşulları, efendime sunduğu imkanlar, yurt dışında, aynı zamanda NATO içinde, aynı zamanda dünya platformunda yeri çok önemli. Yani bunu da en azından ispatlamış oldu. İşin açıkçası.
1: Evet, yabancı konuk bağlamında olaya baktığımız zaman Türkiye ilk 5 içerisinde yer alıyor.
0: Evet.
1: Ciddi bir turizm potansiyeli olan bir ülke. Evet. Tabii ki devamlı da aşama kaydediyorsunuz. Nasıl görüyorsunuz yıllara yayılan bu aşamayı? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hangi alanlarda eksik kaldık? Hangi alanlarda çok iyi gidiyoruz?
0: Şimdi özellikle eksik kaldığım şeyler bu son yıllarda 2-3 yıldır. Aslında 2002 yılından ben 1990'da başladım. 1990'da biraz bahsetmek isterim eğer vaktimiz varsa. 1990 yılında başladığım zaman ben İstanbul'da başladım bu işe. İlk misafirlerimiz yurt dışında İngiliz, Fransız ve bu pazarlarda ki Antalya'da gelenler onlardı. Daha sonra bu birinci Körfez krizinden sonra biz yaşayarak gördük yani bizim gibi çalışanlar. Bir anda otelimiz %70-80 oranında doluluk düştü. Derken işte Sovyet pazarının daha doğrusu Sovyet Rusya'nın yıkılması, sosyalizmi. Efendim ben söyleyeyim yeni pazarlar oluşurdu ama eski misafir kriterlerini alamamaya başladık. Burada demek ki en önemli safhalardan bir tanesi güvenlik. Özellikle iç güvenlik artı bölgenin güvenliği. Sadece bizim Türkiye'nin güvenliği yetmiyor. Orta Doğu'nun da güvenliği çok önemli. Çünkü o birinci Körfez krizinde ben çok iyi hatırlıyorum. Misalen %80'lere kadar boştuk yani. %20 ancak bir doluluk yakalıyordu ki hem istihdam açısından çok kötü oldu. Hem gelir açısından çok kötü oldu. Yatırımlar durdu falan. Aslında Türkiye'nin turizmine baktığımız zaman aslında 2-3 tane koşul var. Bana göre tamam ben işin içine siyasi falan katmak istemiyorum. Yani bu bir realite. Belki bu parti A partisine oy verebilirim, veremeyebilirim ama 2002'ye kadarki süreç, 2002'den sonra olan süreç hakikaten çok önemli. Çünkü sadece şey yetmiyor. Yani burada iç dinamikler yetmiyor. Bir de siyasi ya da baştaki politikacıların turizme bakış açıları yapmış olduğu yatırımlar çok önemli. Ülke özellikle 2002'den sonra 2015-16'ya kadar 15 Temmuz'a kadar hakikaten çok geniş imkanlar tarladı. Çok büyük istihdamlar sağlandı. Efendime söyleyeyim kredi olayları yurt içi kredi olayları açıldı. Devlet bu konuda çok büyük destekler verdi. Özellikle Antalya bölgesinde çok büyük yatırımlar yapıldı ve bunlar gözle görüyoruz. Benim ilk bu şeye atıldığım 3-5 tane Antalya ve Alanya'da 5 yıldızlı vardı. Bugün yüzlerce 5 yıldızlı otel var. Tabii 5 yıldız olarak şey bakımından tabir etmek istemiyorum. Ben geceleme ve konaklama bazında da bakmak istiyorum yani. Bu bakımdan büyük atılımlar yapıldı. Özellikle son yıllarda turizm üzerimize her ne kadar eleştirilebilse de ve eleştirilere maruz kalsa da Turizm Bakanımızın hakikaten büyük atılımları var. Siyasi aynı düşüncede olmayabiliriz. Ama turizmin içinden gelen acenta bazında, otel bazında gerçekten konulara değinen, bilen, bu acıları yaşayan, aynı zamanda hem rezervasyon bazında veya misafir bazında acentası olan ve bu sıkıntıları yaşayan hakikaten bilen bir kişi. O yüzden onun yasınmaz gerçekleri var yani.
1: Şimdi yani çeşitlendirilmesi çok önemli turizmin. Hani mesela biz bunu konuşuyoruz tamam Mersin'e geleceğiz ama kentimize.
0: Evet efendim.
1: Fakat Türkiye'de daha yaygın olan böyle biraz daha böyle sahil turizmi değil mi? Yani
0: şimdi şöyle
1: deniz, güneş ekseninde
0: aslında biz
1: tarihi evet. Eser, ören yerlerinin daha ön planda olduğu.
0: Şimdi Türkiye'de en önemli şeylerden bir tanesi şu. Bir sefer güneş olarak açıldık. Yani sattığımız plaj, yüzme daha çok. Yani turizmimiz bunun üzerine kuruldu. Diğer ören yerlerine son yıllara kadar pek önem verilmedi. Çünkü ben ilk göreve başladığımda yani bu işleri Alanya'da da yaptık. Çünkü otel kiralamıştık o zamanlar. Baktığımızda özellikle kendi halkımız bu konuda yeterli bilgiye ve beceriye sahip değildi. Gerçekten bilmiyorlardı. Ben birçok alanda çok tarihi eserler gördüm. Yani üzerlerinde tarım yapılan yerler vardı ne yazık ki. Şimdi yeni yeni bilinçlenmeye

başladık. Sadece salt kumla güneşle bu olay bitmiyor. Çünkü yabancı geldiği zaman ya da misafir diyelim yani Alman, özellikle ben Alman gruplar, Avusturya gruplar, Türkiye'nin temel taşını oluşturuyor. Özellikle bunlar geldikleri zaman sadece denizde salt kalmıyor. Ülkeyi de görmek istiyorlar. Çevresini görmek istiyorlar. Tarih eserlerini görmek istiyorlar. Bizim Anadolu coğrafyasında hakikaten çok şanslıyız. Çok güzel

0: başına bir yer. Yani Türkiye'de aslında satılabilirlik çok alanımız var. Türkiye'de yani bir İngiltere gibi tenzih ederek konuşuyorum. Ben hiçbir ülkeyi şey yapmak istemiyorum ama tarihsel olgu olarak en gelişmiş bölgelerden bir tanesi. Zaten üzerindeki gelip geçen medeniyetler bunun en büyük ispatlarından bir tanesi. Hititlerden tutturun Romalılara kadar, Osmanlılara kadar, Selçuklulara kadar. Onun geri planına Orta Doğu'ya bakıyorsunuz. Asurlar, Frikyalılar. Yani sadece bir bölge değil. Ben sadece mesela turizm açısından değerlendirilecek sadece bir sahil ve plaj kesimlerini demiyorum. Ya yani mesela Kayseri bugün belki diyeceksiniz aklıma ilk gelen yerlerden bir tanesi oldu. Çok enteresan bir şey varmış. Turist şeyin mübadelenin geliştiği en iyi yerlerden bir tanesiymiş. Birçok yazılı tabletler çıktı. Bu coğrafyanın üzerinde yaşıyoruz biz. Aslında biz buranın bana göre birer kiracısıyız. Kendi değerlerimize, toprağımıza hakikaten çok önem vermemiz lazım.
1: Şimdi hatta ben Antalya'yı da biliyorum. Yani biz Antalya Lisesi'nde okudum. Mersin'den gitmiştim.
0: Evet.
1: Ben şimdi gençlik yıllarında şunu görüyorduk biz. Mesela Mersin'deyken Kız Kalesi'ne gittiğimiz zaman İncirlik'teki o değil mi zenci özellikle subaylar aileleriyle beraber gelip çok böyle rahat bir şekilde tatil yaptıklarını görüyorduk. Çok böyle lokal bir durumdu. İnanın Antalya'da o da yoktu. Ben hemen şöyle 70'li yılların sonundan bahsediyorum. Sonra Antalya'ya gittiğimde orada hem ortaokul hem de liseyi okudum. Şimdi çok böyle gelişen bir turizm hareketliliği vardı. Almanlara dayalı bir hareketlilik vardı. Evet. İşte birkaç tane de bir Antalya oteli vardı. Turist ağırlayabilecek kaliteli bir otel. Yani fazla da bir şey yoktu. Sonra Özal dönemiyle beraber Antalya çok hızlı bir şekilde gelişti.
0: Evet.
1: Yani Mersin orada geride kaldı. Sonra Antalya koşmaya başladı. Çok hızlı adımlarla koşmaya başladı. Evet. Ve bugün gelinen noktaya baktığımız zaman yılda 10 milyon turist ağırlayan bir kent, 1 milyon üzerinde yatak kapasitesi olan bir kent, sadece Alanya'da 110 bin turistik yatak kapasitesi var.
0: Evet.
1: Şimdi Mersin'e geldiğim zaman yeni yeni 10 bin diyebiliyoruz herhalde.
0: Tabii.
1: Yeni yeni o da. Uzun yıllar o konuda çok gerilerdeydik. Şimdi 10 bin yani ama işte Antalya'nın rakamlarıyla karşılaştırdığımız zaman ya çok komik. Yani nedir efendim sorun? Antalya'ya göre Mersin çok daha avantajlı. Ören yerleri konusunda daha ya göz değmemiş, el değmemiş bir sürü tarihi değil mi? Tarihi derinliği olan bir kentten bahsediyoruz. Dağ tarafına geçin bakın. Ya o kadar önemli tarihi doneler var ki. Ya bunlar mesela hala atıl duruyor. Öte yandan denizi kumu tartışmasız ve yayla imkanı olan bir yer. Yayla turizmi için çok önemli. Lojistik gücü çok yüksek. Nedir efendim? Yani burada bir kıyaslama yapıyoruz ama ya Mersin'in sorunu nedir? Şimdi orası artık doldu, tamam, kapasite bitti. Daha da nereye kadar geliştirebilir? Şimdi ikinci bir damar Akdeniz Sahil Yolu projesi, işte Çukurova Uluslararası Havalimanı. Bu bağlamda oraya baktığınız zaman neler bekliyor Mersin?
0: Şimdi bir turizm yatırımcısı var Kız Kalesi'nde. 2 sene önce onunla görüşmüştüm ben. Böyle bir sohbetimiz olmuştu. Çok enteresan bir sohbet yaptı. Yani sizin gibi dediğiniz gibi zamanda işte bu İncirlik üstünde olan askerlerin dışında Benelüks ülkeleri özellikle Hollanda, Almanya, Danimarka bu tür ülkelerden geldiklerini ve hakikaten çok iyi harcamalar yaptığını söylemiş. Hatta evler kiraladıklarını, evler alındıklarını falan söylemişlerdi. Sonra neden kaçırdınız dedim. Yani o da yaklaşık benim bildiğim yani 20-30 yıllık bir turizmci hale de devam ediyor yani bu yatırımlarına. Biz kendi ellerimizde kaçırdık dedi. Uyguladığımız yanlış davranışlar, özellikler, beklentiler ne yazık ki en büyük argümanlardan bir tanesi. Şimdi Mersin'de öyle bir şey oldu ki tabii turizm bölgesi ilan edildi. İtalya'nın bu avantajı var. Adam Mersin'e baktığım zaman tarım, lojistik, liman, bakıyorsun sanayi de var. Toprağı çok verimli.

0: İnanır mısınız, ben buradaki kumsala belki mübalağa olarak söylemek istemiyorum. Bugün ben Çamyuva'dan Mahmutlar'a kadar bilirim yani. Çünkü o bölgede öyle ya da böyle tahsilat veya başka şeyler için çok dolaştım. İnanır mısınız, bu kumsallar yok bu bölgede. Özellikle Ayaş bölgesi olsun. Birçok bölge var. Tırtar olsun, olsun. Yani şurada Mezitli'de inin aşağı, rahatlıkla denize girebilirsiniz. Antalya'da o imkan yok ne yazık ki. Ama bu Mersin'in kıymetini bilemedik. Ne turizm memleketi olabildik, ne tarım memleketi, ne lojistik memleketi, liman memleketi olabildik. Çok karmaşık bir yapısı var. Özellikle burada daha önceden yapılan yatırımlar, ki ben 97-98, o zaman İstanbul'da oturuyordum. 98'de Kız Kalesi'ne gelmiştim. Çok güzel, bakir bir yerdi. Ama şu anda artık bana sorarsanız ben aileyle gider konaklayabilir misin? Düşünürüm yani. Ne yazık ki talan ettik yani oraları. Özellikle iç yapı, iç dinamikler talan etti ya da bilinçsiz turizm yatırımları. Burada yapılan en büyük sıkıntılardan bir tanesi bilinçsiz turizm yatırımları. Özellikle Ayaş bölgesinde olan şeyler, Kız Kalesi'nde biraz daha geride pansiyon tipi işletmelere geldi. Ya butik oteli ben anlarım, elbette butik otel yap. Aslında minimal bir turizm, gerçekten de çok güzel bir turizm yani. Ama onu bile beceremedik çünkü baştaki kişiden ya da bu yatırımcı dediğimiz kesimler sadece beklentisi, kurgusu gelir üzerine şey yapılmış. Halbuki gelen insan misafir, bugün gelir, yarın gelir, yarın tekrar gelir. Aslında bizim bu özelliğimiz çok önemli. Anadolu coğrafyasında insanlar misafirperver insanlar. Mesela bakın biz turizmciler olarak daima misafir diyoruz. Halbuki bu özelliğimizi kullansaydık çok çok güzel olurdu. Bir de bakış açılarımız değişti. Ben bugün Ayaş'a gittiğin zaman oradaki turizm yatırımlarına bakıyorsunuz, pansiyonlarına bakıyorsunuz. Ben tahmin ediyorum hiçbir şey karşılayamaz. İkinci en önemli faktörlerden bir tanesi Antalya'da yapılan geceleme sayısı ya da büyük tesisler burada yapılmadı. Bugün en önemli yatırımlardan bir tanesi Ayaş'ta yapılıyor. Şimdi söylesem herhalde reklam olur. En büyük önderlerden bir tanesi o. Söyleyeyim bilmiyorum ama Paris falan hakikaten bu konuda büyük atılımlar yapıyor. Yapmaya da devam ediyor. Aslında ilk bakış atısı pek öyle sempatiyle yaklaşmadılar turizme ama şu anda büyüyerek devam ediyorlar. Yani bunun gibi çok tesis lazım. Gecelemez. İkinci en önemli konulardan bir tanesi de havaalanımız yapıldı Çukurova'ya. Acaba oradaki, çünkü Antalya o altyapıyı oluşturdu. Charter uçak seferleri var. Günde, ben çok iyi biliyorum, ben Antalya'da oturduğum yıllarda 5 dakikada bir uçak gidiyordu. Gün geliyor 3 dakikada bir uçak gidiyor. Acaba buradaki o altyapıya sahipmiş. En önemli şeylerden bir tanesi pazar. Tamam, tesis yapabilirsiniz. Bir de onun için doldurmak lazım. Bunun için ne gibi çalışmalar lazım? Bunun için yurt dışında özellikle bizim yıllardan beri en iyi misafirlerimizden bir tanesi olan Alman, Avusturya, Benelux ülkeleri ve Rusya başta olmak üzere onlarla ikili anlaşmalar ya da bir tanıtım yapılabilir. Benim için önemli şeylerden bir tanesi.
1: Şimdi her gün 300 Rus turist taşınıyor, geliyor.
0: Evet.
1: Başladı artık o süreç. Şimdi hazır da olmak lazım. Çünkü Akdeniz Sahil Yolu projesi tamamlandığında ki yani bir 30 kilometre falan bir şey kaldı. Çok basit. Zaten şimdi Çeşmeli Kız Kalesi otobanı %90'lara vardı, bitmek üzere. Yani aslına bakarsanız iktidar ikinci bir turizm alanını açmak için mücadele ediyor. Tabii. Yani işte Akdeniz Sahil Yolu Projesi, Çukurova Uluslararası Havalimanı. Ama kent insanı hazır değil, yatırımcılar hazır değil. Bir yerel yönetimlerde bu konuda bir öncülük, planlama şu anda göremiyoruz.
0: Çok doğru.
1: Turizm odaklanma sorunu yaşıyoruz. Turizme odaklanma sorunu. Bir, ekonomik. İki, bütün sektörleri canlandıracak büyük bir güç. Üç, en önemli, genç iş gücünü istihdam aracılığıyla ayağa kaldırmak.
0: Tabii.
1: Şimdi bunları başarabilmek için tek bir kesimin veyahut da Ankara'nın mücadelesi yetmiyor. Aynen. Seferberlik mi hocam gerekiyor burada?
0: Aynen öyle.
1: Ya ciddi bir seferberlik.
0: Tabii. Mi? Yani belediyesiyle, yatırımcısıyla, halkıyla kitlesel bir hakikaten bu konuda bir eylem yapması lazım. Yani eylem planı hazırlaması lazım. Evet. Tek başına Ankara nereye kadar gidebilir? Nereye kadar?
1: Evet, hazırlıyor.
0: Ya, tabii.
1: Ankara hazırlıyor. Tabii. Gerisi sizde.
0: Tabii altyapıyı yapar.

0: Evet.
1: Hakikaten bu yapılan son o karayolu çalışmalar çok önemli. Ya sadece işte diyorum ya, sadece biz Antalya'da zamanında 93'lerde falan çok yaşadık yani onları. Almanlar bize çok iyi öğretti onları. Ya içeride sizin 5 yıldız ya da 3 yıldız, efendime söyleyeyim, bize lüksü yaşatmanız yetmiyor. Ben dışarıda git çıktım zaman onu da görmem lazım. Neyidir? Yani. Sokağıyla, temizliğiyle, halkıyla, bana bakışıyla falan filan. Yani bizim biraz yabancılara biraz bakış açımız eskiye göre ne, evet, nispeten benim ilk zamanlara göre değişti. Artık halk da biliyor yani.
0: Şimdi sosyal yaşam hareketliği, evet, çok önemli.
1: Çok önemli.
0: Turist geldi, denize girdi. Sahilde, kumsalda güneşlendi. Akşam geldi. Üstünü değiştirdi, tiril tiril giyindi, eşini aldı,
1: evet,
0: dışarı çıktı, bir restoran görmek istiyor.
1: Çok kötü.
0: Yöresel lezzetleri tadabileceği, aynen, balık yiyebileceği, Türk yemeklerini, değil mi, görebileceği.
1: Tabii.
0: Kazık yemek istemiyor.
1: Aynen öyle. Gerçi öyle.
0: Ya bu önemli. Yemeği yedi. Ondan sonra eğlenmek istiyor. Dans etmek istiyor. Buna ayrılmış alanlar görmek istiyor. Evet. Ve rehberler, rehberlik hizmeti bekliyor. Değil mi hocam?
1: Evet, yani aynen öyle.
0: Bunlar yok. Bunlar yok.
1: Tabii ben o kadar derinlemesine birebir yaşadığım için çok iyi biliyorum.
0: Evet.
1: Haklısınız yani. Ne yazık ki yurt dışından gelen misafirlerimiz en büyük sıkıntıları bir tanesi yediği kazıklar yani. Evet. Tenzih ederek konuşuyorum. Evet. Yani çünkü başka gözle bakıyoruz. Ya bugün biz kendi ben şey olarak Mersin'de bazı bölgeler var ya, gidiyorsunuz neredeyse yarım maaşı bırakıp geliyorsunuz yani, gerçi ben emekliyim ama o ayrı bir olay, hem emekliyim hem çalışıyorum şu anda, danışmanlık yapıyoruz, efendime söyleyeyim, ama yani böyle balık yerleri var, böyle mekanlar var ya, yapmayın yani bunları, gerçekten yapmayın yani, evet, böyle şeylerle ne yapıyorsunuz, iç dinamiklerde bugün Mersin'i en çok şey yapan depreme kadar hakikaten bizim bölgesel misafirlerimizde Antep, Maraş, Adana falan, Kayseri, oralardan gelen insanlardı. Sen onları da kaybediyorsun yani işin açıkçası. Yani gel geç mantığı olmaması lazım. Biz her şeyimizi kısa vadeli düşünüyoruz. Bugün ben birçok yatırımcıyla da bir araya gelebiliyoruz. Ben bugün yatırım yaparsam ne zaman bana karşılığı gelir? Ne zaman şey olur? Ya bunu düşünmemen lazım. Çünkü yatırım tek taraflı değil. Bugün yatırım yaparsan yarın ne olacağını hiç bilemeyiz biz. Antalya'da 2006 yılında tahmin 2000 kaçtı? Evet, bir İzlanda şeyi olmuştu hatırlarsanız. Yanardağ şey olmuş. Evet, evet, 2010 evet, yılında mı? 11 yılında mıydı? Ne? Ben Alanya'daydım o ara. Uçaklar kalkmadı 3 gün. Gelen misafirler olduğu gibi kaldı. 3 hafta, 4 hafta uzattılar. Bu bilinmez bir şey. Turizmin aha buyur sekteye vurdu. Sadece şeyler mi, bölgesel durumlar da çok önemli. Demek istediğim, bizim uzun vadeli bakmamız lazım. Gerçekten turizm sadece tek başına misafir geliyor, yediriyoruz, içiriyorsunuz değil. Katma değeri de çok fazla. Az önce siz de söylediniz. Yiyecek sektörü var. Tekstil sektörü faydalanıyor. Şal sektörü faydalanıyor. Ya birçok alanlar var. Sadece şey yapmıyorsun, çarşaf alıyorsun, yastık kılıf alıyorsun. Oradan geçiyorsun, yiyecek malzemeleri alıyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Tabii son yıllarda yine son 3-4 yıl turizmcilerimiz tabii bir hem geceleme bazında biraz düşüşler yaşadı. Artı bu bazı vergilerin de şey olması biraz sıkıntı yaşadık yani. Özellikle konaklama vergisi, tamam diğer ülkelerde var ama bizimkiler tam hazırlıklı değildi. Depremden sonra uzatılmıştı, sonradan girdi. Ya şu anda kurumlar vergisi düşüldü diyor ama işin açıkçası o da biraz yatırımcıyı düşündürüyor yani. Bizim yatırımcımız, ben yıllardan beri öğrendim şu, bugün yatırım yapalım 5 yıl sonra kazanalım. Öyle bir dünya yok yani. Yapacaklar, uzun vadeli yapacaklar. En az 10-12 yıl düşünecekler. Aslında binanız ya sizin. Sadece siz yapmıyorsunuz, gelecek nesiller. Yani aslında biz onların emanetçisiyiz. Çocuklarınıza kalacak, torunlarınıza kalacak. Aslında güzel bir yatırım yani. Evet. İşin açıkçası.
0: Şimdi bizim tabii ki hani o yıllar önce işte mesleğe de yeni başladığımız,
1: evet,
0: 80'li yılların başında, 70'li yılların sonunda Mersin'in doğusuna yapılan yatırımları herkes alkışlıyordu.
1: İşte evet.
0: Toros gübre kuruldu,
1: evet,
0: alkış.
1: Efendim.
0: İşte Kromsan kuruldu, alkış. İşte Şişecam kuruldu, alkış. İşte Kazanlı'da dolum tesisleri alkış.
1: Evet.
0: Niye alkış? İstidama dönük, yani kent ekonomisine katkısı

0: Yok, istidama dönük. Tabii orada bizler şunu söyledik. Yapmayın, etmeyin. Buralar turizm bölgesi. Yani o kadar nefis sahiller var ki Adana Lolu'nda, Huzurkent'te, Kazanlı'da, yani yeşil kaplumbağaların yumurtlama alanı.
1: Evet.
0: Yani çok coğrafi olarak önemli bir yer. Şimdi Kazanlı Seyhan turizm bölge çalışmaları yapılır iken maalesef bunun acısı ortaya çıktı. Yani Kazanlı'yı yok sayın. Yani bir kısım Karacaellaz zaten yok. Adana Lolu'nun bir kısmı yok. Huzurkent Seyhan turizm bölgesi. Şimdi havaalanı da gelince şimdi kara kara düşünmeye başladılar. Havaalanı nereye yakınsa turizm hareketliliği en önce oradan başlar. Şimdi Tarsus'ta havaalanı ama Tarsus'un denizle bir alakası kalmamış.
1: Evet.
0: Yani denizi var ama denizi yok.
1: Yok, evet.
0: Yani atıl, bakımsız, kendi şeyine bırakılmış bir deniz var, bir kumsal var. Yani inanılır gibi değil. Yani biraz önce ya turizm geliyor, biz gelme desek de gelecek. Çünkü Mersin ucuz bir kent. Diğer yerlere göre, Antalya'ya göre. Tabii. Farklı, ucuz bir yer. Bir de konum olarak hem Orta Doğu'ya hitap eden, hem ne bileyim işte Rusya'ya hitap eden, hem Avrupa'ya hitap eden ciddi bir şeyimiz de var. Yani şimdi mesela bugün Tece, Davultepe, efendime söyleyeyim Çeşmeli gittiğimiz zaman çok sıklıkla Ukraynalı ve Rus görüyoruz. Yerleşmişler. Ev satın almışlar. Böyle başlıyor zaten iş. Ama ne yapmışız? Oraları katletmenin en bariz örneğini ortaya koymuşuz. O devasa binalar, daracık yollar, adeta beton set.
1: Aynen efendim.
0: Beton
1: ormanı olmuş artık yani.
0: Beton çok ormanı olmuş. Beton. Acımasızca. Evet. Ya evet. Ya yatay mimariye geçseler şöyle hiçbir sorun yok. Ya
1: tabii.
0: Yani ne deniz, ne denizi görebiliyorsunuz yoldan, ne denizden yolu görebiliyorsunuz. Tam bir istila, beton istilası. Yani inanılır gibi değil. Yani hani derler ya, çocuk ana karnında ölmüş. Mesela bazı.
1: Evet.
0: Bizim turizmimiz maalesef bu 80'li yıllar, 90'lı yıllarda yanlış imar yapılaşması yüzünden ana karnında. Sakat. Ama tedavi edilir mi? Edilir. Mücadele etmek gerekiyor hocam. Son olarak neler yapmamız lazım? Yani en başta hangi eksiklikleri görüyorsunuz ve bununla ilgili kimler ne yapması gerekiyor?
1: Vallahi en önemli şeylerden bir tanesi yerel yönetimlere de çok büyük işler düşüyor. Bu konuda bundan sonraki imar planlarının buna göre planlanıp yapılması lazım ki bugün Erdemli'ye giderken görüyoruz sol tarafta denizi göremiyoruz.
0: Evet.
1: Denizde yaşıyoruz ama denizi göremiyoruz. Çok acı bir olay. Erdemli'den geçiyorsun sağlı sollu. İnsan boğulası geliyor 15 katlı binanın arasında. Şimdi orada otel yapsan ne olur, otel yapmasan ne olur? Nereye yapacaksın? Özellikle yerel yönetim. İkisi sonra yatırımcılarımıza da en büyük işler düşüyor. Efendim söyleyeyim, bu yatırımcılarımıza artık özellikle yurt dışına açılmaları gerekiyor.
0: Pazar yani tanıtımı burada bize yapacaklar.
1: Hayır. Tabii.
0: Burada bize yapılıyor tanıtım.
1: Ya yani biz
0: yurt dışına Rusya'ya,
1: tabii.
0: Almanya, İngiltere nereden en çok turist gelebiliyor ise o noktalara.
1: Aynen öyle. Yani Antalya'ya bakıyorsun, bir 4 yıldızlı otel müdürü bile yurt dışında fuarların peşinde koşuyor.
0: Evet,
1: ama
0: evet.
1: Sadece kendi otelini tanıtım değil, Antalya'yı tanıtım.
0: Doğru.
1: Çünkü Çeyyan'ı dolarsa Çevkensin de dolacağını biliyor. Herkesin bir pazar payı var burada. Yatırımcılarım özellikle tanıtım ve reklama çok önem vermeler lazım. Bizim buradaki en büyük eksiklerimizden bir tanesi bu. Reklama önem vermiyoruz yani biz hakikaten. Mersin'de ne yazık ki çok eksik. Bu konuda evet, hakikaten.
0: Anlatım konusu.
1: Tabii anlatım konusu. Hakikaten dediğiniz gibi Mersin'in birçok bölgesel tarihi eserler var. Onlar ön plana çıkarılabilir. Yapılan baktık içmeler varmış, kapıcalar varmış. Ki bunları yaşadık, gördük. Harika bir kumsal var, tarih var. Verimli çok güzel toprakları var. Yani bazı bölgeleri artık talan etmesinler. Bilinçli bir yatırım. Özellikle imar planıyla falan. Hatta bu konuda biraz bakanlık bilmiyorum ne der ama bakanlığın da biraz iç düşüyor yani. Çünkü burası sadece şey için değil, ülke ekonomisinin de çok önemli. Buranın getirileri, istihdam için çok önemli. Çok işsiz gencimiz var. Birçok insan şey yapabiliriz yani, istihdam edebiliriz. Evet. Yani

0: Bu bana göre Mersin artı bakanlık artı burada özellikle yerel yönetime çok büyük iş düşüyor. Yerel yönetimler bir seferberlik ilan edecekler. Madem ki bir beklentimiz varsa yazık yani. Bir daha böyle bir toprak bulamayız. Böyle bir Mersin'de olmaz. İnsan üzülüyor. Bazen yaylaya doğru çıkıyoruz. Böyle gezmek amaçlı böyle aşağıya bakıyorsun beton ya. Beton ormanı yazık günah. Gerçekten yazık günah.
1: Evet, yayla turizmine de çok çok müsait. Yani fazla değil 15 dakika içerisinde buz gibi yayla
0: Tabii
1: havası
0: ki.
1: alabilirsiniz.
0: Aynen öyle.
1: Yani
0: Evet, tabii.
1: çok enteresan ya, inanılmaz turizm değerleri var ama bir türlü bunu harekete
0: Ne
1: geçiremedik.
0: yazık ki.
1: Biraz önce de sizin de ifade ettiğiniz gibi yerel yönetimler burada lokomotif ve tanıtım.
0: Tabii.
1: Tanıtım. Yani millet görmüyor. Bir görsün. Şöyle bir turist akınını bir görsün. Ekonominin nasıl aktığını görsün. Bizim millet biraz uyanıktır. Hemen algılar ve
0: Tabii.
1: hemen yatırımlar arka arkaya
0: Arka
1: gelir.
0: arkaya. Evet, haklısınız efendim. Sağ
1: Efendim çok
0: olun.
1: teşekkür
0: Ben
1: ederiz
0: de
1: Ahmet
0: teşekkür ederim. Sağ ol.
1: Çalışkan. Çok sağ olun.
0: Sağ ol.
1: Turizmde büyük emekler
0: Sağ
1: verdiniz.
0: ol.
1: Mücadele ettiniz. Yani
0: Teşekkürler. Ömrümüz yettiğince vereceğiz artık
1: evet.
0: yani.
1: Çok çok önemli
0: Evet.
1: ülkemize sağlamış
0: Sağ ol.
1: olduğunuz bu değer. Şimdi de Mersin'de aynı
0: Evet.
1: vazifeyi ortaya koyuyorsunuz. Gerçekten de turizm konusunda
0: Sağ ol.
1: ciddi bilgi birikimine de sahipsiniz. Sizleri daha sonraki turizm içerikli programlarda stüdyomuzda konuk almayı
0: Memnun
1: da
0: olurum.
1: çok arzu
0: Sağ olun.
1: ederiz.
0: Teşekkürler.
1: Çok sağ olun.
0: Sağ olun efendim.
1: Evet sayın izler, haber merkezinde bugün biraz önemli bir konu aslında turizmle ilgili. Önemli bir konuya farklı bir pencere açmaya çalıştık. Tekrar görüşmek üzere, esen kalın.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-3956. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim

0501 686 40 44. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Reklam kazandırır.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Ayakkabım eskidi ve mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
6: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
8: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Canımı yakıyorsun. Ne yine yapıyorsun? Dur dur, intikamım ikimizi de yakacak.

0: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Temmuz ayı olan toplantısı birinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında birimlerden gelen 51, komisyonlara havale edilen 22 ve gündem dışı 1 olmak üzere toplam 74 madde görüşüldü. Meclis toplantısında Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, Türkiye'de yasalar karşısında herkesin eşit olduğu vurgusunu yaparken masumiyet karinesi kavramına da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
1: Hukukta tutuklama da bir karardır ama istisnai bir karardır. Topluma hizmet etmek için o toplumun iradesi tarafından yönetime getirilen insanlar haklarında bir iddia varsa, bir suç isnat ediliyorsa soruşturma süreci boyunca, hatta kovuşturma süreci boyunca beldelerine, şehirlerine hizmet etmelerinin engellenmemesi gerekiyor.
0: DEM Partili Meclis Üyesi Feride Aslan Bilgiç ile AK Partili Meclis Üyesi Muhammed Emin Tunçaz arasında gerçekleşen Akdeniz Belediyesi'ne uygulanan kayım kararı ile ilgili tartışmaya değinen Başkan Seçer, bu sorunun en kısa yoldan çözümünün Akdeniz Belediyesi'nin seçilmiş eş başkanı Hoşyar Sarıyıldız'ı görevini iade etmek olduğunu söyledi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Şişli, Esenyurt, Tunceli Ovacık gibi kayım atanmış belediyeler var. Yine DEM Parti'nin kayyum atanmış toplam sizin de 13'te CHP 13 kayyum belediye başkanı var. Görevlerine dönerlerse millet iradesinin yansıması tekrar gerçekleşmiş olur.
0: Tömük Arpaş Bahşiş Kanalizasyon Şebekesi Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Projesi'nin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Seçer, uzun bir süre boyunca projenin finansmanı üzerinde çalışma sürdürdüklerini vurguladı.
1: Finansman çalışmalarını yürüttük ve o projenin gerçekleşmesi için gerekli olan 22 milyon euro'nun da kredi anlaşmasını yaptık. İnşaatımız da başladı. Kanalizasyon çalışmalarını aralığın 27'sine kadar bitireceğiz. Tahrip edilen yolların asfaltlanması dahil. Yine atık su arıtma tesisi daha kompleks bir çalışma ve derin deniz deşarjı. Onu da 2028'in Haziran ayı yani yaz sezonu açılmadan o bölgenin

0: adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirim

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: SML Restorant ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533-974-4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
4: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima...

0: Seninle
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz dolayısıyla makale kaleme aldı. Erdoğan o gece Necip milletimiz ana vatanımızı işgale yeltenen emperyalistlere ve işbirlikçilerine tıpkı İstiklal Harbi'nde olduğu gibi tarihin en büyük derslerinden birini verdi. Bu milletin en büyük gücü birliğidir, beraberliğidir. Bin yıldır sevinç ve hüzünle yoğrulan kadim kardeşliğidir diye yazdı. AK Parti 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı ve videoyu Zafer Bizim etiketiyle paylaştı. Paylaşımda milletin demokrasi ve bağımsızlık uğruna verdiği mücadele vurgulandı. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren düzenleme kabul edildi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli aylığının 23.552 liraya yükseltilmesini öngören madde kabul edildi. Böylece en düşük emekli aylığı 23.552 lira oldu. Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

0: 2026 dönemi Mersin Barosu Seçimli Genel Kurulu öncesinde avukatlarla bir araya gelen Mersin Barosu Başkan Adayı Avukat Sami Dündar düzenlediği toplantıda başkanlık adaylığını duyurdu. Dündar, Mersin Barosu'nda bayrak değişiminin yaşanmasının ve hizmet çıtasının daha da yukarı taşınmasının zamanı geldiğine inanıyorum diye konuştu. Mersin Körfezi ve Çukurova bölgesinde uzun süredir çevre kirliliğine neden olan ithal plastik atık sorunu uluslararası gündeme taşındı. Mersin Çevre ve Doğa Derneği konuyla ilgili Barcelona Sözleşmesi Sekreteryası'na resmi şikayet başvurusunda bulundu. Mersin'de 5 yaşındaki otizmli çocuğa darp iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu öğretmen ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, kurumdan talep edilen son 6 aya ait güvenlik kamerası kayıtlarının bilirkişi tarafından incelenmesinin beklenmesine karar verdi ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mersin'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 170 bin lira idari para cezası uygulandı. Söz konusu araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Mersin'de ters yönde ilerlediği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan araç sürücüsüne 21 bin lira para cezası uygulandı. Sürücü belgesine geçici süreyle el konuldu. Mersin'de hapis cezasıyla aranan suçlular tatilde yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 36 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yazlıkta, hırsızlıktan 42 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli iş üstünde, 7 yılla aranan bir diğer hükümlü ise havuzda yakalandı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde narko alan uygulaması gerçekleştirildi. 3214 kişiyle 1454 araç sorgulandı. Trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 10 araç sürücüsüne 532.776 lira idari para cezası kesildi. Yapılan kontrollerde 29 yoklama kaçağıyla çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı. Aralarında Mersin'in de olduğu Gaziantep merkezli 45 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 190 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de kuş cenneti olarak bilinen Mezitli Deresi'nde yaşam alanları yok olan ve sayıları giderek azalan ördekler için gönüllüler destek çağrısı yaptı. Son ördek kalıncaya kadar mücadele edeceğiz diyen gönüllüler bölgenin korunmasını istedi. Mersin Üniversitesi Spor Kulübü Kadın Futbol Akademisi International Junior Cup futbol turnuvasını 3. sırada tamamladı. Sporcular bronz madalyanın sahibi oldu. Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edeceği yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden MSK transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mersin temsilcisi geride kalan sezonda ligin en skorer 4. Türk oyuncusu Kaan Sarıaslan'ı kadrosuna kattı. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Buse Home'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan

8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34

0: Şimdi kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
8: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Şehitliği kendine uzak görüp bir adım ötede Osman gibi o makama kavuşanlar vardır. Zalimin zorbalığına dur demek için

geçtiği yerde Mahmut gibi ölümsüzlüğe yükselen taze babalar vardır. Bir de Ayşe gibi iman dolu göğsünde çarpıp duran top ateşleriyle kurtuluş çağrısına yürüyenler vardır. Ya da Türkan gibi Nene Hatunlar timsali vatan uğruna paletlerin altında eşinin kollarında göklere yürüyenler vardır. Muhammed Fazlı gibi iki gözünün nuru iki kızını bir ihanet kurşunuyla geride bırakanlar vardır. Bazen de Akın gibi çiğnense cihan, çiğnetmem yurdumu diyerek geri dönmeyenler vardır. Bu vatanı hainlere bırakmam diyerek kahramanlık destanını bir kez daha yazdınız.

0: yollarımız aralanır cennet köşelerine.
1: Takvimler 15 Temmuz 2026'yı gösterirken Türkiye ve Mersin gündeminde öne çıkan gelişmeleri sizlere aktarıcaktığımızda bültenimize 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde anma programları düzenlendi. Siyasetten ekonomiye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yasal düzenlemelerden Mersin'deki asayiş olaylarına kadar gündem oldukça yoğundu. İşte günün öne çıkan başlıklarıyla başlıyoruz.

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dolayısıyla yaptığı paylaşımda FETÖ'nün darbe girişiminin milletimizin direnişi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğiyle engellendiğini belirtti. Gürlek, FETÖ ve tüm vesayet odaklarına karşı mücadelenin hukukun üstünlüğü çerçevesinde kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak 15 Temmuz şehitlerini rahmetle, gazileri ise minnetle andı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında ekonomi, yargı ve CHP'li belediyelere yönelik operasyonları eleştirdi.
1: Kahraman ordumuz, Türk Silahlı Kuvvetleri bizim onurumuzdur. Avrupa Parlamentosu'ndan Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin olarak alınan ve iğrenç ithamlarla, haksız demiyorum, iğrenç ithamlarla harekat ordumuzu lekelemeye çalışan kararı Cumhuriyet Halk Partisi olarak en sert biçimde kınıyoruz, reddediyoruz ve lanetliyoruz. Yıllarca ağır zulümlere uğrayan, soykırıma varan, katliamlara maruz bırakılan, bütün çabalara rağmen barışın sağlanamadığı yerde Karaoğlan'ın, rahmetli Ecevit'in, o günkü başbakan yardımcısı rahmetli Ermakan'la birlikte ordumuzu Kıbrıs'a yollamasıyla, Kıbrıs'ta hem hava indirme tugayının hem çıkartma filolarının başarılı operasyonlarıyla Kıbrıs'ı işgal etmek değil, barışı sağlayacak kadar ilerleyip duran, o gün Ecevit'in müjdelediği gibi adaya savaşa değil barış için giden, Türk tarafına da Rum tarafına da barışı getiren ve yapmış oldukları, katıldıkları operasyonda görevlerini yapan, gerekirse can veren ama bugüne kadar en ufak savaş suçuna varacak bir ithamla dahi karşılaşmamış, asla ve asla yakın yere konulamayan, halen daha ölenlerine Allah'tan rahmet, dimdik ayakta duran o tertemiz pırıl pırıl Kıbrıs gazilerimize atılmaya çalışılan bu iftiranın karşısında

0: öğrencilerimizi ve şehitlerimizin ailelerini Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak minnetle kucaklıyoruz, ellerinden öpüyoruz. Tek adam rejimine geçildiği günden beri çoklu krizler ortamındayız. Birbirini tetikleyen krizler, birbirini takip eden krizler, bitmeyen krizler ve sonuç olarak %32'lik enflasyon oranıyla Avrupa'da birinciyiz, dünyada beşinciyiz. %35'lik gıda enflasyonuyla Avrupa'da birinciyiz, dünyada beşinciyiz. Yoksulluk, işsizlik, gelir adaletsizliği, vergi adaletsizliği kategorilerinde ayrı ayrı Avrupa'da birinciyiz. Bunların hepsi resmi veriler ve Türkiye'de verginin %65'i zengin fakir ayırmayan dünyanın en adaletsiz vergi sistemi olan dolaylı vergiyle, yani Türkiye'nin en zengin adamı da en fakir adamının alışverişte aynı vergiyi ödediği dolaylı vergilerden toplanıyor. %24'lük kısım gelir vergisinden, ki bunun tam yarısı maaşlarınızdan kesilen vergilerdir. Diğer kısım da bankadaki mevduattan elde edilen gelirler falan. Türkiye'ye 25 yılda dayatılan AK Parti'nin kara düzeni budur. İktidarımızın en temel hedefi önce vergideki adaletsiz bu düzeni değiştirmek, AK Parti'nin kara düzenini yıkıp adaletli bir vergi düzeni getirmektir. İşsizlerin zaten hali perişan. Ama bu ülkede çalışmak ya da bu ülkede çalışmak yoksulluktan kurtulmaya yetmiyor. Bu ülkede insanlar çalıştıkça da yoksullaşıyorlar. Tarımda çalışıyorlar, ekiyorlar, biçiyorlar. Geçtiğimiz yıla göre daha yoksullar. Sanayide çalışıyorlar, asgari ücret alıyorlar. Geçtiğimiz yıla göre daha yoksullar. Türkiye çalışanın yoksullaştığı çok nadir ülkelerden bir tanesi. Yine Türkiye eğitimlinin daha çok işsiz kaldığı. Dünyada bir başka örneği yoktur ki Türkiye gibi. Eğitim arttıkça işsizlik oranı artıyor. Her yere açılan üniversiteler, devlet planlama teşkilatından mahrum bu ülkede plansızca açılan bölümler. Bir mühendis 40 ara eleman lazımken 40 mühendis yetiştirip onları işsiz bırakıp bir ara elemanı, o aranan elemanı yetiştiremeyen plansız, programsız, düzensiz eğitim sistemi. İşte bunların hepsi bu ülkeye bu çoklu krizi getiriyor.
1: Ticaret Odalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, reel sektör ve finans sektörü diyalog güçlendirme toplantısında yaptığı konuşmasında iş dünyasının en büyük sorununun finansmana erişim ve yüksek kredi maliyetleri olduğunu söyledi. Özellikle KOBİ'lerin krediye ulaşmakta zorlandığını belirten Hisarcıklıoğlu, politika faiziyle kredi faizleri arasındaki farkın azaltılmasına ve KOBİ kredilerdeki kısıtlamaların kaldırılmasını da istedi.
2: Onlara baktığınız pozitif gibi küçüklere de aynı pozitiflikte bakmanızı rica ediyoruz. Tabii burada sadece 3 kamu bankası da söylemiyorum bunu. Allah'tan onlar var. Bu televizyonlar vasıtasıyla bütün bankalara söylüyorum. Özel bankalara özellikle iletiyorum burada. Biliyorsunuz makroekonomik koşullar, düzenlemeler, kredi büyüme sınırları nedeniyle sizin de birçok alanda eliniz kolunuz bağlı. Burada da işin farkındayız. Ama derdimiz birbirimize doğru anlatabilirsek, birlikte hareket edersek bu çerçevenin iyileştirilmesi için hep birlikte ortak ses olabiliriz. Örneğin ticari kredilerdeki büyüme sınırlarının gevşetilmesini, KOBİ krediler için

sınırın tamamen kaldırılmasını talep ediyoruz. İllerde gittiğimiz zaman, ilçelerde gittiğimiz zaman

0: enflasyon nihayet düşüş patikasına girdi. Jeopolitik riskler de yatışıyor, zaman zaman alevleniyor ama bu riskler yavaş herkes aklı başında yatışmaya başladı. Bu toplu politika faizini de indirim için uygun bir zemin oluşturuyor. Merkez Bankamızın da bu yönde adımlar atmasını bekliyoruz. Yalnız politika faizini inerken bankaların da elin taşın altına koyması lazım. Politika faiziyle kredi faizleri arasında bugün yaklaşık 20 puan makasın daralmasını bekliyoruz. Bu çok büyük bir makas. 20 puan derken enflasyonun neredeyse iki katı faiz ödüyoruz biz bankalara. Bu parayı kazanan içimizde yok. Ben bazen soruyorum, var mı bu kazanan? Bunu nasıl ödeyeceksiniz diyor. İhracatçımızı da rahatlatmak için reskont kredi imkanlarının belirgin şekilde artırılması gerekiyor. Ve KOBİ'lerimize kredi tahsisinde pozitif ayrımcılık bekliyoruz. Kaynak kıtsa önceliğin en çok ihtiyacı olana verelim diyorum. Nitekim birlikte neler başardığımızın en güzel örneği ortada nefes kredisi. Son 20 yılda kredi garanti fonumuzla bankalarımızla el ele verdik. 12 tane nefes kredisi programını başarıyla tamamladık. Son bir yılda yeniden başlattığımız nefes kredisiyle 73 bin firmamıza 100 milyarların üzerinde kredi kullandırdık. Ancak talep bunun tam 10 katı fazlası. Bu tablo bize iki şey söylüyor. Birincisi sahada finansman ihtiyacı görünenden çok daha büyük. İkincisi birlikte çalışılınca hızlı ve etkili çözüm üretebiliyoruz. Bu işbirliği için kredi garanti fonumuza bankalarımıza huzurlarınızda teşekkür edelim. Ama şunu da ekleyelim. Daha iyisini biz daha önce yaptık, yapabiliriz. Sizden beklentimiz daha fazla. Nefesi yılda bir iki kez başvurulan bir can suyu olmaktan çıkarıp düzenli işleyen kurumsal bir KOBİ finansman kanalına dönüştürebiliriz. Limitleri büyütebilir, vadeleri uzatabilir, daha çok firmamıza daha uygun koşullarda ulaştırabiliriz.
1: Büşra Değerli Ajanda reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam tanıtır. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787

0: yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Büşra Değerli Ajanda devam ediyor.
5: İmkanı öğrenciler açısından çok önem arz ediyor. Bilindiği gibi 2547 sayının 44C maddesine göre usuller belli. Kimler nasıl eğitim alacağı. Bu teklif ile öğrencilerin azami süreleri uygulamalı eğitim ve internlük gibi programların tamamı yapısı gözeterek yeniden düzenlenmiş. Uygulamada ortaya çıkan tereddütler giderilmekte. İleşiği kesilen öğrencilere yönelik geçiş hükümleriyle eğitim hakkının korunması amaçlanmıştır.
6: Mersin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Mersin Valisi Atilla Toros ve kent protokolü şehit mezarlarına karanfil bırakarak dua etti. Şehit aileleriyle bir araya gelerek taziye ve destek mesajları da verildi.
7: Mersin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyaret edildi. Mersin Valisi Atilla Toros'la protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bırakarak dua etti. Şehit ailelerine sabır diledi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan programda Vali Toros'la kent protokolü şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.
8: Elhamdülillahillezî kâle fî kitâbih. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Ya Rabbi, devletimizin bekası, milletimizin bütünlüğü ve milletimizin dirliği ve vatanımızın bütünlüğü uğruna başlangıçtan günümüze canını, kanını feda eden aziz şehitlerimizin cümlesinin ruhlarını haberdar eyle Ya Rabbi.
7: Şehit aileleriyle de bir araya gelen protokol üyeleri ailelerle sohbet ederek başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.
9: Bugün şehitlikte gerçekleştirilen bu ziyaretler sonrasında öğle namazı öncesinde Mersin'de Muğla Camii'nde şehitler onuruna mevlid okutulacak değerli seyirciler.
7: AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir günün önemine yönelik şöyle konuştu.
10: 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl gibi bir süre geçti. O gece aziz milletimiz canı pahasına, vatanına, milletine, bayrağına, geleceğine, ülkesine sahip çıkmak için şehadete yürüdü. Demokrasimize, milli iradeye, bağımsızlığımıza kasteden hainlere geçit vermedi. İman ile cesaret, ihaneti tarihin karanlık sayfalarına gömmüştür. Rabbim bir daha bu millete böyle geceler yaşatmasın inşallah. Aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum.
7: Mersin MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy da şehitlik ziyaretinde kabirlere çiçekler bıraktı.
11: Ve hepimiz bugün şehitliğimizdeyiz. Allah bir daha bu günleri yaşatmasın milletimize. Türk milletinin birlik beraberlik içerisinde nasıl vatanına müdahale ettiğinin son göstergesidir 15 Temmuz. Bunun için de çok önemlidir. Liderimizin bahsettiği gibi de Türk milletinin tarih boyunca verdiği hayat mücadelesinin, zafer mücadelesinin son halkalarından biri olacaktır. Ve bundan sonra da milliyetçi ülkücü

0: Hareket, bizler var olduğu müddetçe ve vatanını milletini seven insanlar var olduğu müddetçe, Cumhur İttifakı var olduğu müddetçe bu şekilde hain darbe girişimleriyle hiçbir zaman ülkemiz karşılaşamayacaktır. Hepimiz canımızla başımızla mücadeleye hazırız ve vatanımızı kötü niyetli kişilere, vatan hainlerine hiçbir zaman bırakmayız. Teşekkür ederim.
1: Şehitlik ziyareti duaların edilmesiyle sona erdi.
2: Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 24'ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de yer aldı. Soruşturmada suç örgütü kurma, üyeliği, rüşvet alma, verme ve ihaleye fesat karıştırma iddiaları yürütülüyor. Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
1: Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheliden 24'ü tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada suç örgütü kurma ve üyeliği, rüşvet alma ve vermeyle ihaleye fesat karıştırma suçlamaları kapsamında operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de yer aldı.
3: Kent konseyimiz gibi, diğer bileşenler gibi belediyecilik anlayışını hayata geçirdik ki bu daha çok bugün hepinizin de fark ettiği üzere tüm belediyeler için böyle daha çok sosyal belediyeciliği öne çıkaran bir anlayıştır.
1: Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. 6 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Mersin'de otizmli 5 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan öğretmenin davasında mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi.
1: Mersin'de otizmli 5 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan öğretmen ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede savunma yapan sanık suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti. Çocuğun ailesi ise güvenlik kamerası görüntülerinde darp olduğunu belirterek şikayetlerinin sürdüğünü ifade etti.
4: Yok anneciğim yok. Seni götürmeyeceğiz o okula, tamam mı?
1: Mahkeme heyeti eğitim kurumundan istenen son 6 aya ait güvenlik kamerası kayıtlarının bilirkişi incelemesinin tamamlanmasını bekleme kararı aldı. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilirken duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Duruşma sonrası açıklama yapan ailenin avukatı ise davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek benzer olayların yaşanmaması için kurumların denetim sorumluluğunun da sorgulanması gerektiğini söyledi.
5: Otizm gibi özel ilgi ve gereksinimleri olan çocuklarımızın emanet edildiği bir merkezde yalnızca bireysel sorumluluğun değil, aynı zamanda kurumun denetim, gözetim ve personel seçimine ilişkin yükümlülüklerinin de kamuoyunda nezdinde sorgulanmasına neden olmuştur. Adaletin eksiksiz biçimde tecelli etmesi ve benzer açıların başka hiçbir çocuğumuz tarafından yaşanmaması adına sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.
2: Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Dolandırıcılıktan 36 yıl 8 ay, hırsızlıktan ise 42 yıl 7 ay ve yağmadan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlerden biri yazlıkta, diğeri havuzda, diğeri ise hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.
1: Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü polisin düzenlediği operasyonlarla yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılıktan 36 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan bir hükümlüyü saklandığı lüks yazlık sitede gözaltına aldı. Hırsızlıktan 42 yıl 7 ay cezası bulunan bir başka şüpheli ise bir eczanede hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Yağma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü de kırsaldaki bir kır evinin havuzunda yakalandı. Yakalanan 3 hükümlü emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
6: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
2: Sayın seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Gelişmeleri gün boyu takip edebilir. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız.

0: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Temmuz ayı olan toplantısı birinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Günlar Belediye Başkanı Fatih Önge, Günlar'ın temel geçim kaynağının hayvancılık ve tarım olduğundan söz ederek büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin özellikle Köse Çobanlı, Kurbağa, Kayrak ve İsaklar gibi mahalleler başta olmak üzere su tonaj katsayısı hakkında tekrar bir değerlendirme yapılması taleplerini iletti.
1: Bu bir kere bizim Sayıştay raporlarında ortaya çıkan bir bulgu ve biz bunu uygulamak zorundayız. Kırsal bölgedeki ticari faaliyet gösteren alanlardan su bedelini alma durumundayız. Biz de burayı ticari faaliyet olarak doğal olarak kabul ediyoruz.
0: AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Murat Şıhanlıoğlu'nun halk hattı kavşağının altyapısının yetersiz olduğu yönündeki iddialarına yanıt veren Başkan Seçer, söz konusu hattı kavşağın altyapısının mevzuata uygun yapıldığını ve herkes tarafından da beğenildiğini belirtti.
1: Dünyanın neresine giderseniz gidin, Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, iyi planlanmış, altyapısı mükemmel yerlerde dahi makulün çok üzerinde birim zamanda birim alana yoğun yağmur düştüğü zaman siz bunun önünü alamazsınız. Orada herhangi bir altyapı sorunumuz yok.
0: Mezitli Vatan Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşağı projesi ile ilgili de konuşan Başkan Seçer, o kavşağı Kasım ayı içerisinde bitireceğiz. Oradaki trafik yoğunluğunu ve sıkışıklığını önleyecek iyi bir çalışma olacak ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin imar konusunda oldukça değerli çalışmalar yaptığını dile getiren Başkan Seçer, samimi olarak bu işe katkı vermek isteyen tüm ilçe belediyeleri ve STK'ların desteğinin de çok önemli olduğunu dile getirdi.
1: STK'lar memnun kalmamış olabilir. Takdir kendilerindir. Nihayetinde son onay bakanlık merciinde nasıl bizim yaptığımız çalışma oradan son şekline verilip bize geliyor. Buradan meclisin kabulüne sunuyorsak aynı şekilde kabul edilen valiliğin denetimi ardından da bakanlığın onayına gidecek.
0: Silifke Çaltı Bozkır Mahallesi'nde düzenlenen 8. Lavanta Hasat Şenliği'nde üreticiler ile bir araya geldiklerini hatırlatan Başkan Seçer, Çaltı Bozkır'ın Köyümüz Atölye projesinin hayata geçtiği bölge olması özelliği taşıdığını da aktardı.
1: Bu projeler kırsalda yerinde kalkınmanın başarılı örneklerini oluşturuyor. Kadın emeğini destekliyor, yerel ürünlerimizi markalaştırıyor, üretimi ve kırsal yaşamı doğal olarak da güçlendiriyor. Bizim anlayışımızda kırsal kalkınma üreticinin doğduğu yerde üretmesi, yani doğduğu yerde ürettiği gibi doyması, ürettiğinden kazanması ve mutlu yaşaması, refah içerisinde yaşaması esastır. Bu anlayışta kadınları, üreticilerimizi ve tarımı desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz.
0: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtım.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı.

0: beyaz eşyada sizleri bekliyor.
1: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada.

0: üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu bu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Türkiye Yüzyılının İstiklal Beyannamesi başlıklı bir makale kaleme aldı. Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılında artık çok daha güçlü, çok daha kararlı ve birbirine sımsıkı kenetlenmiş bir Türkiye var. Bu milletin en büyük gücü birliğidir, beraberliğidir, bin yıldır sevinç ve hüzünle yoğrulan kadim kardeşliğidir ifadelerini kullandı. FETÖ'nün 2016 yılındaki darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simge mekanlarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bu yılda binlerce vatandaşı bir araya getirdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında düzenlenen İrade Bizim Zafer Bizim temalı yürüyüş binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Zincirli Kuyu'dan başlayan yürüyüş 15 Temmuz Şehitler makamında sona erdi. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit edilen piyade astsubay kıdemli başçavuş Ömer Halis Demir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Şehidin kabrini ziyarete gelen çok sayıda vatandaş Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti konusunda önemli açıklamalarda bulundu. CHP'deki yargı sürecinin devam ettiğini hatırlatan Özel, Temmuz sonu Ağustos başı gibi adım atılır derken isim ve logo çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Haluk Levent'in ifadesi ortaya çıktı. 6 Şubat depremleri döneminde 4.3 milyar liralık bağış aldığını söyleyen Levent, bu paranın büyük bölümünün aynı yıl deprem bölgesinde harcandığını söyledi. İran ordusu ABD'nin Sistan-Belucistan eyaletine bağlı İran şehirkentindeki askeri tesise düzenlediği saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ABD'nin bu eylemine kesin bir yanıt verileceği ifade edildi.

0: bilim insanları dünya dışındaki yaşamın kökenine ve organik moleküllerin oluşumuna ışık tutabilecek bir keşfe imza atarak Samanyolu galaksisinin merkezine yakın bir yıldızlar arası bulutta ilk kez şeker molekülü olan eritrilozu tespit etti. Eritriloz dünyada doğal olarak Ahududu'da bulunuyor. Mersin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlikler ziyaret edildi. Mersin Valisi Atilla Toros'la protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bırakarak dua etti. Şehit ailelerine sabır diledi. Program yapılan duaların ardından sona erdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezitli ilçesinde üreticilere yönelik tarımsal desteklerini sürdürdü. Tepeköy mahallesinde düzenlenen törende üreticilere feromon tuzağı sulama borusu, süt soğutma tankıyla çeşitli tarımsal makine ve ekipman desteği sağlandı. Meski Genel Müdürlüğü Silifke ilçesine bağlı kırsal mahallelerde içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ekonomik ömrünü tamamlayan su deposu yenilendi ve 2100 metrelik yeni içme suyu hattı tamamlandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Uluslararası Göç Örgütü İşbirliği ile Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan iş geliştirme ve işbirliği ofisini hizmete açtı. Ofisin Mersin'in güçlü lojistik altyapısı, dinamik özel sektörü ve uluslararası ticaretteki stratejik konumu doğrultusunda faaliyet göstereceği bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'in adının Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirildiğini duyurdu. Mersin'i 2026-2027 sezonunda yeni adıyla Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde Erdemli Belediyespor, Mersin Karaca İlyas Spor Kulübü ve Akdeniz Belediyespor temsil edecek.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Busem Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Yılların tecrübe...

Çilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0541.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Busem.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar. Volkan Cam Balkon Dünyası.

Evimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
0: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233. Ah.

0: reklam kazandırır.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto

0: bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
6: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
7: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Temmuz ayı olan toplantısı birinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında birimlerden gelen 51, komisyonlara havale edilen 22 ve gündem dışı 1 olmak üzere toplam 74 madde görüşüldü. Meclis toplantısında Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, Türkiye'de yasalar karşısında herkesin eşit olduğu vurgusunu yaparken masumiyet karinesi kavramına da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
1: Hukukta tutuklama da bir karardır ama istisnai bir karardır. Topluma hizmet etmek için o toplumun iradesi tarafından yönetime getirilen insanlar haklarında bir iddia varsa, bir suç isnat ediliyorsa soruşturma süreci boyunca, hatta kovuşturma süreci boyunca beldelerine, şehirlerine hizmet etmelerinin engellenmemesi gerekiyor.
0: DEM Partili Meclis Üyesi Feride Aslan Bilgiç ile AK Partili Meclis Üyesi Muhammed Emin Tunçaz arasında gerçekleşen Akdeniz Belediyesi'ne uygulanan kayım kararı ile ilgili tartışmaya değinen Başkan Seçer, bu sorunun en kısa yoldan çözümünün Akdeniz Belediyesi'nin seçilmiş eş başkanı Hoşer Sarıyıldız'ı görevini iade etmek olduğunu söyledi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Şişli, Esenyurt, Tunceli Ovacık gibi kayım atanmış belediyeler var. Yine DEM Parti'nin kayyum atanmış, toplam sizin de 10, 3'te CHP 13 kayyum belediye başkanı var. Görevlerine dönerlerse millet iradesinin yansıması tekrar gerçekleşmiş olur.
0: Tömük Arpaş Bahşiş Kanalizasyon Şebekesi Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Projesi'nin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Seçer, uzun bir süre boyunca projenin finansmanı üzerinde çalışma sürdürdüklerini vurguladı.
1: Finansman çalışmalarını yürüttük ve o projenin gerçekleşmesi için gerekli olan 22 milyon euro'nun da kredi anlaşmasını yaptık. İnşaatımız da başladı. Kanalizasyon çalışmalarını Aralık'ın 27'sine kadar bitireceğiz. Tahrip edilen yolların asfaltlanması dahil. Yine atık su arıtma tezi daha kompleks bir çalışma ve derin deniz deşarjı. Onu da 2028'in Haziran ayı, yani yaz sezonu açılmadan o bölgenin abone bağlantılarını da gerçekleştirerek vatandaşlarımızın hizmetine alacağız.
0: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtım.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
7: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz

0: 25. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Türkiye Yüzyılının İstiklal Beyannamesi başlıklı bir makale kaleme aldı. Erdoğan, 15 Temmuz'un 10. yılında artık çok daha güçlü, çok daha kararlı ve birbirine sımsıkı kenetlenmiş bir Türkiye var. Bu milletin en büyük gücü birliğidir, beraberliğidir, bin yıldır sevinç ve hüzünle yoğrulan kadim kardeşliğidir ifadelerini kullandı. FETÖ'nün 2016 yılındaki darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simge mekanlarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bu yılda binlerce vatandaşı bir araya getirdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında düzenlenen İrade Bizim Zafer Bizim temalı yürüyüş binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Zincirli Kuyu'dan başlayan yürüyüş 15 Temmuz Şehitler makamında sona erdi. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit edilen piyade astsubay kıdemli başçavuş Ömer Halis Demir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Şehidin kabrini ziyarete gelen çok sayıda vatandaş Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti konusunda önemli açıklamalarda bulundu. CHP'deki yargı sürecinin devam ettiğini hatırlatan Özel, Temmuz sonu Ağustos başı gibi adım atılır derken isim ve logo çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Haluk Levent'in ifadesi ortaya çıktı. 6 Şubat depremleri döneminde 4.3 milyar liralık bağış aldığını söyleyen Levent, bu paranın büyük bölümünün aynı yıl deprem bölgesinde harcandığını söyledi.

0: İran ordusu ABD'nin Sistan Belucistan eyaletine bağlı İran şehir kentindeki askeri tesise düzenlediği saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ABD'nin bu eylemine kesin bir yanıt verileceği ifade edildi. Bilim insanları dünya dışındaki yaşamın kökenine ve organik moleküllerin oluşumuna ışık tutabilecek bir keşfe imza atarak Samanyolu galaksisinin merkezine yakın bir yıldızlar arası bulutta ilk kez şeker molekülü olan eritrilozu tespit etti. Eritriloz dünyada doğal olarak Ahududu'da bulunuyor. Mersin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlikler ziyaret edildi. Mersin Valisi Atilla Toros'la protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bırakarak dua etti. Şehit ailelerine sabır diledi. Program yapılan duaların ardından sona erdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezitli ilçesinde üreticilere yönelik tarımsal desteklerini sürdürdü. Tepeköy mahallesinde düzenlenen törende üreticilere feromon tuzağı, sulama borusu, süt soğutma tankıyla çeşitli tarımsal makine ve ekipman desteği sağlandı. Meski Genel Müdürlüğü Silifke ilçesine bağlı kırsal mahallelerde içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ekonomik ömrünü tamamlayan su deposu yenilendi ve 2100 metrelik yeni içme suyu hattı tamamlandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Uluslararası Göç Örgütü İşbirliği ile Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan iş geliştirme ve işbirliği ofisini hizmete açtı. Ofisin Mersin'in güçlü lojistik altyapısı, dinamik özel sektörü ve uluslararası ticaretteki stratejik konumu doğrultusunda faaliyet göstereceği bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'in adının Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirildiğini duyurdu. Mersin'i 2026-2027 sezonunda yeni adıyla Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde Erdemli Belediyespor, Mersin Karaca İlyas Spor Kulübü ve Akdeniz Belediyespor temsil edecek.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
2: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu bu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Efendim merhaba. Bugün önemli bir gün. Bugün 15 Temmuz. Bugün Demokrasi ve Milli Birlik Günü. 10 yıl önce hain darbe girişimine karşı milletimizin kahramanca dik duruşuyla ülkemizin başına örülmek istenen o kötü, iğrenç örümcek ağı yerle bir edildi. Ve milletimizin göstermiş olduğu mücadelede şehitler verdik, gaziler verdik. İşte hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde başta Ankara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere tüm Türkiye'de çeşitli törenler ve etkinlikler düzenleniyor ve düzenlenecek. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve parti liderleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve diğer

ilgili bürokratlar, milletvekillerinin katılımıyla bir anma töreni gerçekleştirildi ve orada Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan tören sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı konuşma yaptı.

0: صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
1: إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. يا إله العالمين، bizler ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. 15 Temmuz hain girişiminden sonra bu uğurda vatanı, milleti ve maneviyatı kurtarmak adına canlarını feda eden evlatlarına aziz milletimizin okumuş olduğu hatmi şerifleri dergah-ı izzetinde kabul eyle. Okunan Kur'an'ın nuruyla kabirlerini pür nur eyle. Makamlarını cennet eyle. Mekanlarını âli eyle. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.
2: Efendim bizler de dua için Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Sağ... Değerli kulluklarımız, şimdi sizlere hitap etmek üzere 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. yılı anma programımızı katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriklerini arz ederiz. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım.
3: Muhterem misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. ...15 Temmuz destanının 10. seneyi devriyesinde Gazi Meclisimizin çatısı altında sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Milletin kutsal emanetini taşıyan siyasetçiler olarak 10 yıl önce olduğu gibi bugün de biriz, beraberiz, hep birlikte tek yürek ve tek bileğiz. Öncelikle 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılında vatanı, bayrağı, ezanı ve milli iradeyi müdafaa ederken şehadet şerbeti içen 253 kahramanımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Darbecilerin ölüm kusan silahlarına göğüslerini siper eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan sağlık,

0: afiyet ve hayırlı ömürler diliyorum. 15 Temmuz destanını iftiharla selamladığımız bu önemli yıl dönümünde kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarını hatmi şeriflerle, dualarla, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle şad eyleyen tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Rabbim cümle şühedanın mekanını inşallah cennet eylesin diyorum. Yine burada o karanlık gece boyunca istiklal ve istikbaline sahip çıkan, okunan salaları manevi bir zırh gibi kanıp şanlı bir direnişe imza atan, esarete boyun eğmeyeceğini, zulme rıza göstermeyeceğini dünyaya ilan eden her bir vatandaşıma, her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin istiklali, devletimizin bekası, demokrasimizin geleceği uğruna baş verse dahi baş eğmeyen yiğitleri daima şükranla anacak, destanlaşan mücadelelerini her zaman gururla hatırlayacağız. Aynı kalpten duygularla, milletin temsilcileri sıfatıyla darbecilerin saldırıları karşısında milletin emanetini yere düşürmediğiniz için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, ülkem ve milletim adına minnettarlığımı ifade ediyorum. Şurası bir gerçek ki o gece milletimiz iradesine sahip çıkmak için meydanlarda, sokaklarda, köprülerde nasıl bir mücadele vermişse, milletin temsilcileri de işte burada, parlamento çatısı altında, tepelerine yağan bombalara rağmen darbeye cesaretle direnmişlerdir. Farklı siyasi partilerden milletvekillerimiz Gazi Meclis'in şanına yakışır bir birliktelik sergileyerek demokrasiye ve millet iradesine suikast düzenleyen teröristlere karşı dik durmuşlardır. Bundan bir asır önce işgalcilere direnen ve mağlup eden Gazi Meclis 15 Temmuz ihanetinde bu defa emperyalizmin maşalarına geçit vermemiştir.
1: Değerli seyirciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen törenlere ve etkinliklere Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı. Bu törenlere gelişinde 15 Temmuz zemininde sorulan soruları cevaplandırdı Özgür Özel.
2: 10 yıl önce bu meclise, bu meclisin iradesine ve bu milletin iradesine darbe yapılmak istendi. Hepiniz şahitsiniz. O gün bu meclis kapalıydı ve bu meclisin açılmasını öneren, bu meclisin toplanmasını öneren, açıldıktan sonra da gelebilen milletvekilleriyle, Ankara'da olan ve meclise ulaşabilen milletvekilleriyle sabaha kadar darbeye karşı direnen, kapalı olan meclisi açtığımız için de hedef haline gelen, bombardıman altında kalan milletvekillerinden birisiyim. O gün meclisin açılma fikrinin sahibi olan milletvekiliyim. Tiyatro miyatro değil, bal gibi darbe, kanlı bir darbe diyen kişiyim. O günden bugüne de fikrim hiç değişmedi. Hiçbir tutarsızlığım yok. Bu açıdan da tarih önünde, hep söylediğim gibi tarihin doğru tarafında durmuş olmanın kıvancı içindeyim. Şehitleri rahmetle, gazileri hürmetle bir kez daha anarım. O gün mecliste şöyle bir hava vardı. Evet, artık anlaşıldı. Sadakata değil, liyakata bakmak lazımmış. Cumhuriyetin değeri anlaşıldı. Kuvvetler ayrılığının değeri anlaşıldı. Birilerini bir yerlere sırf alnı secdeye varıyor diye getirmenin yanlışlığı anlaşıldı. Kim olursa olsun ama liyakatli olsun dendi. Bir anda AK Parti il başkanlıklarına Atatürk resimleri asıldı. İlk kez hızla büyük posterler arandı, bulundu, bizlerden istendi. İllerimizde AK Parti il başkanlıkları büyük Atatürk posterini Cumhuriyet Halk Partililerden istediler. Laiklik vurguları yapıldı. Bundan sonra bu yanlış

0: yapılmayacak. Demokrasinin değeri anlaşıldı dendi. Ama 10 yılın sonunda elde ne var? FETÖ'nün her türlü işte ordudaki yapılanması, yargıdaki yapılanması, emniyet yapılanması, yok Diyanet yapılanması hepsi ele alındı. Ama FETÖ'nün siyasi ayağına gelince iş durdu. O gün darbeye muhatap olan iktidar sokakta da mecliste de bizleri demokrasiden yana, kendilerinden yana bir yerde gördü. Ve darbe birlikte savuşturuldu. O gün saldırılan şey sandığın kendisiydi. Seçilmişlere saldırıyordu birileri. O gün darbe başarılı olsaydı Fethullah Gülen Hümeyni gibi pata pata pata pata Ankara'ya inecek. Devletin başına bir seçilmiş değil, seçilmemiş, kendisini oraya atamış, ardına da yöneteceği kademeleri atayacak birisi gelecekti. Biz bununla mücadele ettik. Kemal Bey, bu zor soru. Şöyle zor soru. Yıllarca bu soruyu bana AK Partililer, AK Partili grup başkan vekilleri, AK Partili siyasetçiler ya da zaman zaman yazan çizenler yazınca sizler sordunuz. Ya FETÖ'cülerin Kemal Bey'i desteklediklerini, yurt dışındaki FETÖ'cülerin ne diyorsunuz dediniz. Biz de dedik ki onların hükümetle derdi var diye muhalefete, muhalefetin yaptığı, ortaya çıkardığı bir dosyaya destek veriyorlarsa bu FETÖ'cülük anlamına gelmez diye. Şimdi Kemal Bey kendisine çokça yapılan bu haksızlığı bana yapmaktan medet mi umuyormuş? O zaman şöyle bir şey olur. Bunun ilk dalgasının nasıl geri püskürdüğünü hatırlamak lazım. Bunun ilk dalgası bayramlaşma için Türkiye'nin dört bir yanından gelen belli sayıda insana hitaben yapılan konuşmada da böyle bir vurgu yapılmıştı. Cevabı dönemin genelkurmay başkanından Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk gibi kumpas davalarının mağdurlarından, ölenlerin yakınlarından geldi. Ali Tatar'ın abisi Ahmet Tatar'ın kumpas derinden geldi. İlker Başbuğ'dan geldi. FETÖ'ye karşı yanımızda dimdik duran, o günlerde bir tek yanımızda olan Özgür Özel'e kimse FETÖ'cü yakıştırması yapamaz demişlerdi.
1: Değerli seyirciler, tabii Mersin'de de 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli tören ve etkinlikler düzenlendi, düzenleniyor ve düzenlenecek. Bugün Mersin'de Cumhuriyet Meydanı'nda nöbet, demokrasi nöbeti gerçekleştirilecek. Ama bugün sabah erken saatlerde Mersin şehitliği ziyaret edildi. Ayrıca bugün öğle namazı öncesinde Muğdat Camii'nde şehitler için mevlid okutuldu. Yine bugün saat 20'de eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun yerinde bulunan Mersin Millet Bahçesi alanından kent protokolü, askeri ve mülki erkan, vatandaşlar, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler yürüyüşe başlayacaklar. Saat 20'de, akşam 8'de Silifke Caddesi takip edilerek Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirilecek ve Cumhuriyet Meydanı'nda saat 8.30'da 20.30'da demokrasi nöbeti başlayacak. Ve demokrasi nöbetinde 10 yıl önce 15 Temmuz'u anlatan kısa videolar, belgeseller, Sinevizyon'dan o alanda bulunanlara ve ekranlarda siz seyircilerimize ulaştırılacak. Ayrıca tabii şehitlerimizin hayat hikayeleri anlatılacak. En başta da tabii Ömer Halis Demir'in. Gazilerimiz hayat hikayelerini, o gün neler yaşadılar, kısa videolarla, belgesellerle onu anlatacaklar. FETÖ'nün amacı neydi? Ne yapmak istiyordu? Nasıl FETÖ bastırıldı? Bu darbe püskürtüldü? FETÖ ile nasıl mücadele edildi? Bunlar anlatılacak. Günün önemine yönelik konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak ve mini Mehteran bölüğünün konserleri olacak değerli seyirciler. Ve tabii Mersin kent protokolünün başta Sayın Vali Atilla Toros olmak üzere günün önemine yönelik kent protokolünün konuşmaları olacak ve saat 00.15'te tıpkı 10 yıl önce milleti, halkı, sokağa darbecilerle

0: mücadeleye çağırmak için okunan selalar bir kez daha okunacak ve demokrasi nöbeti Mersin'de de sona erecek. Bugün ilk olarak tören şehitlikte gerçekleştirildi.
1: Mersin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyaret edildi.

0: sabır diledi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan programda Vali Toros'la kent protokolü şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.
1: Elhamdülillahillezî kâle fî kitâbih. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَنْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُوزَقُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Ya Rabbi, devletimizin bekası, milletimizin bütünlüğü ve milletimizin birliği ve vatanımızın bütünlüğü uğruna başlangıçtan günümüze canını, kanını feda eden aziz şehitlerimizin cümlesinin ruhlarını haberdar eyle Ya Rabbi.
0: Şehit aileleriyle de bir araya gelen protokol üyeleri ailelerle sohbet ederek başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.
2: Bugün şehitlikte gerçekleştirilen bu ziyaretler sonrasında öğle namazı öncesinde Mersin'de Muğla Camii'nde şehitler onuruna mevlid okutulacak değerli seyirciler.
0: AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir günün önemine yönelik şöyle konuştu.
3: 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl gibi bir süre geçti. O gece aziz milletimiz canı pahasına, vatanına, milletine, bayrağına, geleceğine, ülkesine sahip çıkmak için şehadete yürüdü. Demokrasimize, milli iradeye, bağımsızlığımıza kasteden hainlere geçit vermedi. İman ile cesaret, ihaneti tarihin karanlık sayfalarına gömmüştür. Rabbim bir daha bu millete böyle geceler yaşatmasın inşallah. Aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum.
0: Mersin MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy da şehitlik ziyaretinde kabirlere çiçekler bıraktı.
4: Ve hepimiz bugün şehitliğimizdeyiz. Allah bir daha bugünleri yaşatmasın milletimize. Türk milletinin birlik beraberlik içerisinde nasıl vatanına müdahale ettiğinin son göstergesidir 15 Temmuz. Bunun için de çok önemlidir. Liderimizin bahsettiği gibi de Türk milletinin tarih boyunca verdiği hayat mücadelesinin, zafer mücadelesinin son halkalarından biri olacaktır. Ve bundan sonra da milliyetçi ülkücü hareket, bizler var olduğu müddetçe ve vatanını milletini seven insanlar var olduğu müddetçe, Cumhur İttifakı var olduğu müddetçe bu şekilde hain darbe girişimleriyle hiçbir zaman ülkemiz karşılaşamayacaktır. Hepimiz canımızla, başımızla mücadeleye hazırız ve vatanımızı kötü niyetli kişilere, vatan hainlerine hiçbir zaman bırakmayız. Teşekkür ederim.
0: Şehitlik ziyareti duaların edilmesiyle sona erdi.
5: Ömer Halis Demir bu darbe girişiminin kaderini değiştiren isim. Ömer Halis Demir, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın önünde darbenin liderlerinden birisini alnından tek bir kurşunla vurdu ve şehit oldu. Ömer Halis Demir memleketi Niğde'de toprağa verildi ve 10 yıldır her 15 Temmuz başta olmak üzere neredeyse her gün Halis Demir'in kabri ziyaret ediliyor.
0: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşlar Niğde'de şehit Ömer Halis Demir'in kabrini ziyaret etti.
6: O her zaman aklımızda, her zaman bize üzüntü verdi ama böyle bir evladın olması bize gurur veriyor. Yani düşündükçe duygulanıyoruz. Onun için dua ediyoruz. Burada değil, her zaman dua ediyoruz. Dualarımız Ömer Halis ve tüm şehitlerimiz için.
0: Hain darbe girişiminde gösterdiği kahramanlıkla darbenin seyrini değiştiren ve adını Türk tarihine yazdıran şehit Ömer Halis Demir kabri başında dualarla anıldı.
7: Ölüm yaşananlar için çok üzgünüz. Bütün şehitlerimiz için çok üzgünüz. Keşke yaşanmasaydı ama Ömer Halis Demir'le de gururumuz, gurur duyuyoruz. Bizim için şehit oldu. Dualarımızı ediyoruz. Şimdi buradan sonra annesi için de duamızı edeceğiz. Özellikle bir gidip duamızı edelim, teşekkür edelim dedik ona.
5: Efendim, çeşitli kültürel, sportif etkinlikler de düzenlenecek şehitlerimiz onuruna, gazilerimiz onuruna. Örneğin bugün Mersin'de akşam saatlerinde genç sporcular

0: 15 Temmuz mücadele koşusu gerçekleştirecekler ve bu koşu Beşiktaş Meydanı'ndan başlayacak ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek ve genç sporcular şanlı bayrağımızı taşıyacaklar ve orada Cumhuriyet Meydanı'nda demokrasi nöbetinde Sayın Vali Atilla Toros'a takdim edecekler. Tabii Türkiye'nin dört bir tarafında 15 Temmuz'u anlatan, 15 Temmuz şehitlerini, gazileri, 15 Temmuz ruhunu anlatan sergiler açıldı. Söyleşiler yapılıyor. Film gösterileri gerçekleştiriliyor. Etkinlikler sürüyor ve sürecek de. Nevşehir'de de farklı bir organizasyon, etkinlik gerçekleştirildi. Kapadokya'da yüzlerce sıcak hava balonu şehitlerimizin fotoğraflarıyla gökyüzüne açıldı.
1: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Kapadokya semalarında anlamlı görüntüler oluştu. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonları, Türk bayrakları, 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları ve kahraman şehit Ömer Halis Demir'in posteriyle gökyüzüne yükseldi. Uçuş öncesinde konuşan Vali Hüseyin Kök, 15 Temmuz gecesinde Türk milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demokrasiye, milli iradeye ve bağımsızlığına sahip çıktığını söyledi.
2: Şehitlerimizin, gazilerimizin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da bildirdiği gibi ezanı susturmayacak, bayrağı indirmeyecek, vatanı böldürtmeyeceğiz. Sonuna kadar demokrasimize sahip çıkacağız. İrade bizim, vatan bizim, zafer bizim. Hepsine selam olsun.
1: Yaklaşık bir saat süren uçuş boyunca ortaya çıkan manzara yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle takip edilirken balonlar uçuşun ardından güvenli şekilde iniş yaptı.
0: Siyasette de gelişmeler var. Onlara geleceğiz. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel kararını verdi. Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak kendisine destek veren isimlerle yeni bir partiyle siyasi mücadelesini devam ettirecek. İşte bu konuda da bazı kaynaklar kesin tarih olarak 20 Temmuz'u işaret ediyor. Özgür Özel yeni partinin adı ne olacak sorusuna da şimdilik yeni parti diyelim dedi ve bazı kaynaklar yeni partinin adının da yeni parti olacağını belirtiyorlar. Özgür Özel yapmış olduğu açıklamada logo üstünde çalışıyoruz, yapılanma üstünde çalışıyoruz bilgilerini aktardı. Şimdi tabii Özgür Özel'le birlikte kaç milletvekili hareket edecek, kaç milletvekili yeni partiyle yoluna devam edecek, yeni partiye katılacak, kaç milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor ve onunla devam edecek? Bu soru hala gündemde. Çeşitli rakamlar dolaşıyor ama Özgür Özel bu konuda da net bir rakam vermiyor ve hatta konuşmalarında bu konuya net bir şekilde de değinmiyor. Belediye başkanları ne olacak? Başta büyükşehir belediye başkanları olmak üzere belediye başkanları da yeni partiye mi katılacak yoksa CHP'de devam mı edecek? Buna yönelik de ne Sayın Kılıçdaroğlu'ndan ne de Özgür Özel'den de net bir söylem şu ana kadar gelmedi. Ama her iki tarafa da yakın gazeteciler belediye başkanları Cumhuriyet Halk Partisi ile yollarına devam edecekler şeklinde ortak görüşte birleşiyorlar. Şimdi tabii belediyelere de CHP belediyelerine de operasyonlar düzenleniyor. İşte bu operasyonlar kapsamında en son Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti ve Çankaya Belediye Başkanı gözaltına alınmıştı. Sonrasında da Çankaya Belediye Başkanı tutuklandı ve bir saat öncesinde de İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden de uzaklaştırıldı.
1: Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheliden 24'ü tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada suç örgütü kurma ve üyeliği, rüşvet alma ve vermeyle ihaleye fesat karıştırma suçlamaları kapsamında operasyon düzenlendi.

0: önlendi. Gözaltına alınanlar arasında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de yer aldı.
1: Kent konseyimiz gibi, diğer bileşenler gibi belediyecilik anlayışını hayata geçirdik ki bu daha çok bugün hepinizin de fark ettiği üzere tüm belediyeler için böyle daha çok sosyal belediyeciliği öne çıkaran bir anlayıştık.
0: Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. 6 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Mersin'de bir rehabilitasyon merkezinde özel bir okulda otizmli bir çocuğa şiddet uygulanmıştı. Ailenin şikayeti üzerine şiddeti uygulayan öğretmen gözaltına alındı, tutuklandı. Olayın davası devam ediyor.
0: Mersin'de otizmli 5 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan öğretmen ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede savunma yapan sanık suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti. Çocuğun ailesi ise güvenlik kamerası görüntülerinde darp olduğunu belirterek şikayetlerinin sürdüğünü ifade etti.
3: Yok anneciğim yok. Seni götürmeyeceğiz o okula, tamam mı?
0: Mahkeme heyeti eğitim kurumundan istenen son 6 aya ait güvenlik kamerası kayıtlarının bilirkişi incelemesinin tamamlanmasını bekleme kararı aldı. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilirken duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Duruşma sonrası açıklama yapan ailenin avukatı ise davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek benzer olayların yaşanmaması için kurumların denetim sorumluluğunun da sorgulanması gerektiğini söyledi.
4: Otizm gibi özel ilgi ve gereksinimleri olan çocuklarımızın emanet edildiği bir merkezde yalnızca bireysel sorumluluğun değil, aynı zamanda kurumun denetim, gözetim ve personel seçimine ilişkin yükümlülüklerinin de kamuoyunda nezdinde sorgulanmasına neden olmuştur. Adaletin eksiksiz biçimde tecelli etmesi ve benzer açıların başka hiçbir çocuğumuz tarafından yaşanmaması adına sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.
2: Değerli seyirciler, aranan hatta haklarında 40 yıla kadar hapis cezası olan suçlular Mersin'de tatil yaparlarken, dinlenirlerken yakalandılar.
0: Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü polisin düzenlediği operasyonlarla yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılıktan 36 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan bir hükümlüyü saklandığı lüks yazlık sitede gözaltına aldı. Hırsızlıktan 42 yıl 7 ay cezası bulunan bir başka şüpheli ise bir eczanede hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Yağma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü de kırsaldaki bir kır evinin havuzunda yakalandı. Yakalanan 3 hükümlü emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
2: Mersin'de kayıp olarak aranan bir kişi 2 gün sonra dağlık alanda bitkin halde bulundu.
0: Mersin'in Erdemli ilçesinde ormanlık alanda kaybolan bir kişi arama çalışmalarının ikinci gününde sağ olarak bulundu.
5: Hadi bakalım. Tamam.
0: Toros mahallesinde evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Hüseyin Çalışır için ailesinin ihbarı üzerine jandarma AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. AFAD koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarda ekipler Gelineli mevkisinde elindeki sopayla ses çıkaran Çalışır'ın yerini tespit etti. Bitkin halde bulunan Çalışır'a olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Sedye ile güvenli bölgeye taşınan Çalışır ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
2: Mersin'in Erdem ilçesinde bir kişi denize girdi. Bir daha da denizden çıkmadı. Olayı görenler, durumu görenler ve kendisini tanıyanlar ki bir otelde kalan bir kişiydi, beklediler, denizden dönmedi. Sonrasında tabii polise, sahil güvenliğe haber verdiler ve denize girip bir daha çıkmayan kişi arandı. Denizde arandı. Arama çalışmaları da devam ediyordu ki o kişinin denizden çıktığı, otele gitmediği, bir arkadaşının yanına gittiği ortaya çıktı. Kimlik kontrolünde aranan kişi.

0: bulundu.
1: Mersin'in Erdemli ilçesinde denizde kaybolduğu ihbar edilen 38 yaşındaki şahıs 3 gün süren arama çalışmalarının ardından karada sağ olarak bulundu. Kız Kalesi sahilinde denize girdikten sonra geri dönmediği bildirilen kişi için sahil güvenlik ekipleri gece gündüz arama çalışması yürüttü ancak herhangi bir iz bulunamadı. Polis ekipleri ise bölgede sürdürdükleri çalışmalarda gece saatlerinde şüphelendikleri bir kişinin kimlik sorgusunu yaptı. Yapılan kontrolde denizde aranan kişinin ŞC olduğu belirlendi. Şahsın denize girdikten sonra kıyıya çıktığı ancak konakladığı otele dönmeyerek başka bir yere gittiği, sağlık sorunları bulunduğunu söylediği öğrenildi. Böylece 3 gündür sürdürülen arama çalışmaları şahsın sağ olarak bulunmasıyla sona erdi.
2: Nepal'de şiddetli yağış sonrasında bir bina sel sularına kapıldı.

Rusya'da yüksek hızla seyreden motosiklet çarptığı otomobili devirdi. Arjantin milli takımının galibiyet kutlamaları sırasında taraftarların bulunduğu platform çöktü.

0: Mersin polisi uyuşturucu üreten ve satan ve sevkiyatını yapan kişileri yakalamak amacıyla narko alan operasyonları düzenledi.
1: Mersin'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında il genelinde eş zamanlı narko alan uygulaması gerçekleştirildi. 24 farklı noktada 76 ekip ve 234 personelin katıldığı denetimlerde 3214 kişiyle 1454 araç sorgulandı. Trafik kurallarını ihlal eden 10 sürücüye toplam 532.776 lira idari para cezası uygulanırken 29 yoklama kaçağıyla çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı. Şüpheli görülen 6 kişinin üzerinde yapılan aramalarda sentetik ecza, esrar bonzai ve ekstazi ele geçirildi. Uyuşturucu madde bulundurdukları belirlenen şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken Mersin Emniyeti denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.
2: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
0: Yarın tekrar birlikte olacağız. Bizde kalın, hoşça kalın.
3: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçel Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam tanıtım.
5: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
6: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde.

0: 358 51 51 326 90 12 624 34 34. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi sona erdi.

0: Reklam kazandırır.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
4: Türkiye Vestel'leniyor.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca,

0: Jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Temmuz ayı olan toplantısı birinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Günlar Belediye Başkanı Fatih Önge, Günlar'ın temel geçim kaynağının hayvancılık ve tarım olduğundan söz ederek büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin özellikle Köse Çobanlı, Kurbağa, Kayrak ve İsaklar gibi mahalleler başta olmak üzere su tonaj katsayısı hakkında tekrar bir değerlendirme yapılması taleplerini iletti.
1: Bu bir kere bizim Sayıştay raporlarında ortaya çıkan bir bulgu ve biz bunu uygulamak zorundayız. Kırsal bölgedeki ticari faaliyet gösteren alanlardan su bedelini alma durumundayız. Biz de burayı ticari faaliyet olarak doğal olarak kabul ediyoruz.
0: AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Murat Şahan

0: Çavuşoğlu'nun Halk Hattı Kavşağı'nın altyapısının yetersiz olduğu yönündeki iddialarına yanıt veren Başkan Seçer, söz konusu Hattı Kavşağı'nın altyapısının mevzuata uygun yapıldığını ve herkes tarafından da beğenildiğini belirtti.
1: Dünyanın neresine giderseniz gidin, Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, iyi planlanmış, altyapısı mükemmel yerlerde dahi makulün çok üzerinde, birim zamanda, birim alana yoğun yağmur düştüğü zaman siz bunun önünü alamazsınız. Orada herhangi bir altyapı sorunumuz yok.
0: Mezitli Vatan Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşağı projesi ile ilgili de konuşan Başkan Seçer, o kavşağı Kasım ayı içerisinde bitireceğiz. Oradaki trafik yoğunluğunu ve sıkışıklığını önleyecek iyi bir çalışma olacak ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin imar konusunda oldukça değerli çalışmalar yaptığını dile getiren Başkan Seçer, samimi olarak bu işe katkı vermek isteyen tüm ilçe belediyeleri ve STK'ların desteğinin de çok önemli olduğunu dile getirdi.
1: STK'lar memnun kalmamış olabilir. Takdir kendilerindir. Nihayetinde son onay bakanlık merciinde nasıl bizim yaptığımız çalışma oradan son şekline verilip bize geliyor. Buradan meclisin kabulüne sunuyorsak aynı şekilde kabul edilen valiliğin denetimi ardından da bakanlığın onayına gidecek.
0: Silifke Çaltı Bozkır Mahallesi'nde düzenlenen 8. Lavanta Hasat Şenliği'nde üreticiler ile bir araya geldiklerini hatırlatan Başkan Seçer, Çaltı Bozkır'ın Köyümüz Atölye projesinin hayata geçtiği bölge olması özelliği taşıdığını da aktardı.
1: Bu projeler kırsalda yerinde kalkınmanın başarılı örneklerini oluşturuyor. Kadın emeğini destekliyor, yerel ürünlerimizi markalaştırıyor, üretimi ve kırsal yaşamı doğal olarak da güçlendiriyor. Bizim anlayışımızda kırsal kalkınma üreticinin doğduğu yerde üretmesi, yani doğduğu yerde ürettiği gibi doyması, ürettiğinden kazanması ve mutlu yaşaması, refah içerisinde yaşaması esastır. Bu anlayışta kadınları, üreticilerimizi ve tarımı desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz.
0: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Reklam tanıtır.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
9: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Türkiye Yüzyılının İstiklal Beyannamesi başlıklı bir makale kaleme aldı. Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılında artık çok daha güçlü, çok daha kararlı ve birbirine sımsıkı kenetlenmiş bir Türkiye var. Bu milletin en büyük gücü birliğidir, beraberliğidir, bin yıldır sevinç ve hüzünle yoğrulan kadim kardeşliğidir ifadelerini kullandı. FETÖ'nün 2016 yılındaki darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simge mekanlarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bu yılda binlerce vatandaşı bir araya getirdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında düzenlenen İrade Bizim Zafer Bizim temalı yürüyüş binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Zincirli Kuyu'dan başlayan yürüyüş 15 Temmuz Şehitler makamında sona erdi. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit edilen piyade astsubay kıdemli başçavuş Ömer Halis Demir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Şehidin kabrini ziyarete gelen çok sayıda vatandaş Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti konusunda önemli açıklamalarda bulundu. CHP'deki yargı sürecinin devam ettiğini hatırlatan Özel, Temmuz sonu Ağustos başı gibi adım atılır derken isim ve logo çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Haluk Levent'in ifadesi ortaya çıktı. 6 Şubat depremleri döneminde 4.3 milyar liralık bağış aldığını söyleyen Levent, bu paranın büyük bölümünün aynı yıl deprem bölgesinde harcandığını söyledi. İran ordusu ABD'nin Sistan Belucistan eyaletine bağlı İran şehir kentindeki askeri tesise düzenlediği saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ABD'nin bu eylemine kesin bir yanıt verileceği ifade edildi. Bilim insanları dünya dışındaki yaşamın kökenine ve organik moleküllerin oluşumuna ışık tutabilecek bir keşfe imza atarak Samanyolu galaksisinin merkezine yakın bir yıldızlararası bulutta ilk kez şeker molekülü olan eritrilozu tespit etti. Eritriloz dünyada doğal olarak Ahududu'da bulunuyor. Mersin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlikler ziyaret edildi. Mersin Valisi Atilla Toros'la protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bırakarak dua etti. Şehit ailelerine sabır diledi. Program yapılan duaların ardından sona erdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezitli ilçesinde üreticilere yönelik tarımsal desteklerini sürdürdü. Tepeköy mahallesinde düzenlenen törende üreticilere feromon tuzağı sulama borusu, süt soğutma tankıyla çeşitli tarımsal makine ve ekipman desteği sağlandı. Meski Genel Müdürlüğü Silifke ilçesine bağlı kırsal mahallelerde içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ekonomik ömrünü tamamlayan su deposu yenilendi ve 2100 metrelik yeni içme suyu hattı tamamlandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Uluslararası Göç Örgütü İşbirliği ile Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan iş geliştirme ve işbirliği ofisini hizmete açtı. Ofisin Mersin'in güçlü lojistik altyapısı, dinamik özel sektörü ve uluslararası ticaretteki stratejik konumu doğrultusunda faaliyet göstereceği bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'in adının Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirildiğini duyurdu. Mersin'i 2026-2027 sezonunda yeni adıyla Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde Erdemli Belediyespor, Mersin Karaca İlyas Spor Kulübü ve Akdeniz Belediyespor temsil edecek.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Busem Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM yapı market olarak hizmet

0: Bizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
7: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering.

0: civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52, 0532 787 16 52.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yılların tecrübe

0: Çiftçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 780

fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190, yatak baza başlık sadece 14.790.

0: 90 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
9: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: 0533 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

kuşum, atışı senden sorulur. Hala, hala, hala. Şu gönlümün uçmak on güzel kuşum,

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
8: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği

0: hafta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.

0: Merkezinde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız gün hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyor.

Karıştırma sayfaları. Yangın söner közden önce. Üzülmem mi sanıyorsun? Yürek ağlar gözden önce.

Bahar çiçeklerini sunar gözünün bahçelerine. Yaz sıcak bir dokunuştur vücuduna. Güz gelir, dünya buruşur mu ne? Karlar yağar başına kışın. Zaman geç olmasın. Başlamadan ötmeye gece kuşları, ses ver gündüz gözüyle. Çünkü ben sana her şeyi sunuyorum. Dört mevsimi ve bilmediklerini. Dışarı çık. Sana çarpılıp sana bölünen parçalarımı bulacaksın çiçek tozlarında. Dokularına sineceğim sımsıcak. Ayağının altında

kıtırdayan yaprak benim. Ve başının üstünde direniyorum düşmemek için. Sana ben her şeyi sunuyorum. Bilmediğin diyarlarda tanıdık dostların var. Onlardan selam getiriyorum. Kaçırdığın kuşun kanadındayım. Ve bilmeden ne olduğumu kafese kapatmaya çalıştım. Sana ben her şeyi sunuyorum. Tüm zamansızlıkları içinde sevginin sana ilanı aşk ediyorum.

demek iki çift sözle yıkılabilirmişim.